çele çalınıyor, bize horon oynasana hey. Nazlı yarım geldim sana, fistanını toplasa, kemençene çalınıyor.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Aşık Hasan Ayazma'dan alınan bir Sinop türküsüyle başlıyoruz. Sinop'ta Tabya'ya. Makbule Kaya sizlerle.

Bir Van türküsüyle devam ediyoruz. Şık şık bilezik kolunda. Celal Güzelses ve Mustafa Dokumacı'dan alınan bu türküyü Ömer Çeliker seslendiriyor.

Seher Yeli, Hisarlıahmet'ten alınan Fincanın Dibi Noktalı Kütahya türküsüyle devam ediyor. Çimen İlter sizlerle.

Aşık Haydar Aslan'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği Eşimden Ayrıldım Yamandır Halim Amasya türküsünü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz.

Truankip'ten alınan Edremit'in gelini kınalamış elini, Balıkesir türküsünü Fatma Hüseyin Turan seslendiriyor.

Seher Yeli programımız Mersin türküsüyle devam ediyor. Bulut bulut üstüne. Kaynak kişi Musa Eroğlu, derleyen Melda Duygulu ve seslendiren Neslinay Çınar.

Ayfer Ünlü ve Fazıl Muhsinoğlu'ndan alınan bir Gaziantep türküsünde Hakan Ünal'ı dinliyoruz. Kova kova indirdiler yazıya, dut ettiler algın ala tazıya, İş başa düşünce bakmaz kuzuya.

Şevket Yanıkoğlu'ndan alınan bir Antalya türküsüyle devam ediyoruz. Çekemedim Akça kızın göçünü. Semra Bağcı sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Duman almış mezarımın üstünü. Gülseren Erdağ sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar Geli Fuarımızı ziyaret etti dedi. Cumhurbaşkanı öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan havacılık ve uzay sanayi fuarı saha 2026 üzerinden konuştu. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerine hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran Savaşı'nın Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki önemini ortaya koyduğunu söyledi. Kalkınma yolunu bugün bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı'nın etkisi biraz daha az olurdu dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, savunma sanayi ve enerji alanında yerli üretimin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin dışa bağımlılığı azalttıkça daha güçlü olacağını vurguladı. Bayraktar, saha 2026 fuarında Aselsan, STM ve Baykar standlarını ziyaret etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız dedi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkiler.

İlişkin soruları yanıtlayan Bakan Çiftçi, sanal suçlara karşı gerçekleştirilen operasyonlara da değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 yılında 350 bin olan derslik sayısının bugün 750 bine ulaştığını söyledi. Yapılan çalışmalarla eğitimde kalma yaşının arttığına dikkat çeken Bakan Tekin, okul öncesi kademelerde okullaşma oranının %94'e yakın olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sürdürülebilir üretimin önünü açan kırsal kalkınma yatırım programı başvurularının devam ettiğini açıkladı. Program dahilinde ayrılan bütçenin %20'sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını müjdeledi. Bakan Yumaklı, taşkın ve kuraklık riskine karşı alınan önlemlere de değindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması ile ilgili gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. En kısa sürede yayımlayacağımız genelge ile uygulama sürecini de açıklayacağız dedi. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de hantavirüs vakası olmadığını açıkladı. Vatandaşlar kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı uyarıldı. Yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğine dikkat çekildi. Hantavirüs nedeniyle birçok ülke alarmda. İlk vaka 6 Nisan'da Hollanda bandıralı yolcu gemisinde tespit edildi. Bildirilen 8 vakadan 5'i doğrulandı. 3 kişi yaşamını yitirdi. Karantinaya alınan geminin 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Limanı'na ulaşması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüsün küresel halk sağlığı açısından düşük risk oluşturduğunu duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavına başvurular başladı. Öğretmen adayları başvurularını 20 Mayıs'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Sınav 12 Temmuz'da iki oturumda düzenlenecek. Adayların puanı oturumların %50'si dikkate alınarak hesaplanacak. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkü'de sabah. Günaydın değerli dinleyicilerimiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından, İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar. Bugün 9 Mayıs 2026 günlerden cumartesi. Efendim sizlerin radyosu, sizlerin buluşma adresi, frekansımız TRT Türkü ve sizlerin programı TRT Türkü'de sabah. Yine huzurlarınıza geldik şükür kavuşturana. Bu sabah yine sizler için türküler geçidi hazırladık ve 3 saatlik bir zaman dilimini birlikte paylaşmak nasip olacak inşallah. Yola çıkanlara hayırlı yolculuklar, yeni uyananlara hayırlı bir sabah diliyoruz. Tarlada, bağda, bahçede olanları da bereketli ekim dikim vakitleri olsun ve çalışanların da işi gücü rast gelsin. Efendim bugün programı sizler için Sevinç Demirkaya titizlikle hazırladı. Serbest severdi. Sesleri en güzel biçimde ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan, mikrofon başındayım. Gönüller arası köprü kurabilirsem ne mutlu bana. Hemen ilk türkümüzü sunalım, sonra yolumuz bakalım nasıl yürüyecek. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın gülün argını, gül alıp satmanın zamanı değil diyecek Hüseyin Turan. Nuri Üstün Ses'ten alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Sivas Düğüre türküsüdür. Başladık, yolumuz açık olsun.

Saatimiz 7.14'ü gösteriyor. TRT Türkü'de sabah yayında İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Eğer şimdi sesimiz ulaştıysa günaydın. Hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Biz de evinizi inşallah hoşlukla bulduk diyelim efendim. Bugün programı Sevinç Demirkaya hazırladı. Servet Sever sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan, sizlerle yarenlik etmek ve türkülerimizi size bir bir aktarmak üzere huzurlarınıza geldik. Az önce Zeynep'in türküsünü seslendirdim sizlere. Dünden bir sözüm vardı ve ne olur Sabahat Hanım, Zeynep'in ağdını bir dinleyelim demiştiniz. Sevgili yapımcımdan rica ettim. Eski libas da bu, açık ara birbirini yakıtta takip ediyorlar. Bugün de Zeynep demiş olduk. Şimdi Erol Köker'i dinleyelim. Çok güzel bir Adıyaman türküsü. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarim gelmiş, ince bellerim kırıldı. Bu türkü Ragıp Binzat'tan Emin Aldemir tarafından derlendi. Sizler için Adıyaman türküsü.

Arda arda nasıl güzel türküler sıralandı. Sizler de mutlusunuzdur tahmin ediyorum. Erol Köker Adıyaman türküsünü seslendirdikten sonra Celal Bakar'ın güzel sesi ulaştı sizlere. Bir Malatya türküsüydü. Hemen zaten Adıyaman daha önce Malatya'ya bağlı diye yan yana iki güzel ilimiz ve türküleri de çok güzel. Al yeşil giyinmiş geline bakın, salınıp gidiyor boyuna bakın. Ak gerdan altına gülleri takın. Ben sarmadım saran kollar murad almasın. Bir sevdalının muradına kavuşamayışı üzerinde biraz, hani Anadolu dilinde intizar denir ya, biraz gönlü kırılmışlığın sesiydi. Şimdi yine çok güzel bir Malatya türküsü dinliyoruz. Efendim bayram yakın ama bugünden biz böyle bir kurban bayramına doğru yol alırken gönüller hoş olsun istedik. Aşağıdan gelir omuz omuza çiğdem karışmış Nergiz'e diyecek Hayal Has. Adnan Gül'den Ahmet Yamacı'nın derlediği bir başka Malatya türküsüdür. Ardından da muhteşem türkülerimizden birini Mehmet Özbek hocamız Mahmut Güzelgöz'den derleyip repertuarımıza kazandırmıştı Şanlıurfa türküsü. Ve Muzaffer Ertürk seslendirecek. Bahçeye kuzu girdi, tüyü kırmızı girdi. Seni sevdim seveli kalbime sızı girdi. Türküler sizin için, sizler için buradayız.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, her sabah sizlere yol durumu hakkında kısa kısa bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü bazı yollarda çeşitli projeler kapsamında trafik akışında değişiklik var ve bazı güzergahlarda da yol yapım çalışmaları devam ettiği için trafik seyri yine değişiklik gösteriyor. Trafik genellikle Karayolu Genel Müdürlüğümüzün verdiği bilgiler doğrultusuna gidiyor. Ancak sizlerin trafik işaret ve işaretçilerine özenle uymalarında çok büyük yarar var. Yolunuzun açık olması dileğiyle bu bilgileri aktaralım. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ila 17. kilometreleri arasında 25 Mart tarihinden beri yol yapım çalışmaları devam ediyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88 kilometreleri arasında 17 Mart tarihinden itibaren yine yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Seydişehir Bozkır yolunun 25 ila 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin

0: Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometreleri arasında Petkim Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 49. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasında 10 Nisan tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 61 ile 63. kilometreleri arasında 3 Kasım 2025 tarihinden itibaren başlayan tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyordu. Halen bu durum mevcudiyetini koruyor. Lütfen işaretlere dikkatle uyunuz. Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesiminde 2 ila 3. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Daha geniş bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitelerinden lütfen bilgi edinerek yolculuğunuzu öyle gerçekleştiriniz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

7.36'yı görüyoruz efendim saatlerimizde. Yol durumu hakkında biraz bilgi aktardıktan sonra yine türkümüzü sunduk. Sevcan Orhan bir Şanlıurfa türküsü seslendirdi. Aslında bu Hakkari'de de çok söylenen bir türküdür ve oradan kaynaklı olarak repertuarımıza geçmiştir ama. Bülbüller düğün eyler, bilmem ki ne gün eyler. Ben feleğe neyledim bana bildiğin eyler. Ve devam edelim. Saat 8 olduğunda sizlerle programımız ortaklaşa yürüyecek, biliyorsunuz ki. Zaten erken saatlerde değil, bir gün öncesinden iletileriniz geliyor. Teveccühünüze çok teşekkür ederiz. TRT Türkü'de sizin frekansınız, buluşma adresinizde birbirinden güzel programlarla kültürel değerlerimizin en güzel ögelerini taşıyan türkülerimiz sizlere ulaşıyor. Ve sizler de bizi bütün yürek bağınızla dinliyorsunuz, biliyoruz. Eğer şimdi sesimiz ulaştıysa tekrar günaydın, hayırlı bir gün dileyelim sizlere. 9 Mayıs 2026 günlerden cumartesi. Hafta sonu olduğu için bugün evde olanlar vardır. Belki biraz sonra kahvaltı hazırlığınız vardır. Bereketli, sağlıklı sofralarınız olsun. Bugün Sevinç Demirkaya hazırladı programı. Servet Sever sesleri ulaştırıyor. Bendeniz Sabahat Aslan, yıllardır sizlerle yarenlik ettiğimiz gibi bugün de huzurunuzdayız. Şimdiki türkümüzü hemen sizlere anonslamak isterim. Niyazi Ateşli'den Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Bitlis türküsü. Oynama yorulursun, fidansın kırılırsın. Sen bir dünya güzeli her yerde bulunmasın. Ve Onur Şan seslendiriyor. Bütün Bitlis'e selam gönderelim.

Saatimiz 7.43, TRT Türkü'de sabah devam ediyor. İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Efendim arada bir gök gürültülü sağanak yağış olsa bile bahar kendini tabii ki hissettirdi. Birçok bölgemizde geçtiğimiz haftada aniden bir kar yağışı oldu. Ve tabii sağanak yağışların olduğu yerlerde sel baskınları da oldu. Ama bereketli bahar yağmurları olsun diyoruz. Güzel bir gün dileğiyle tekrar programımızı şimdi dinlemeye başlayanları selamlamış olalım efendim. Başındaki tellere bak, şu Esenyel'le kıymet verip kim bakar sen varken ellere. Nursaç Doğan Işık seslendirdi. Bir Diyarbakır türküsü, Ahmet Yamacı tarafından derlenen ve Zehra Bilir rahmet olsun onunla özdeşleşmiş ve türkü ana sıfatını da almıştı, nur içinde yatsın. Devam ediyoruz. Bir kez Diyarbakır'dayız madem, yine devam edelim. Eşref Atay'dan Vedat Güldoğan'ın derlediği türküyü Bedri Aysel'i seslendirecek. Bir o yani bir bu yani, hor çatlasın öbür yani. Dinleyelim. Ardından gelen türküyü de lütfen dilek tutunuz bakalım, şansınıza, bahtınıza nedir?

0: 7.50 oldu saatimiz. İkinci saat dilimize yaklaşıyoruz. Aysun Gültekin'i dinledik. Benim ipek yavluğum var, görmeye gelin dedi ve Kerkük diyarından bir ses ulaştı bizlere. Ahmet Erbilli'den derlenmiş bu türkü. Şimdi Azerbaycan ellerinden bir ezgi ulaşacak. Muazzez Türünk'le özdeşleşmişti bu da ve onun o gevrek gevrek okuması denir ya, hani o hançereyle dinledik yıllarca biz de çocukluğumuzdan itibaren. Kubilay Dökmetaş seslendirecek. Anacan bağrımı kan eylemişem ben, gözlerimi giryan eylemişem. Bir ala gözlünün yeşki yolunda öz canımı giryan eylemişem ben. Ardından da yine Kars'tayız. Azeri ezgilerinin o güzel tınısı ulaşacak sizlere. Ve Belkıs Hakkale Mürsel Sinan'dan Ali Haydar Gül'ün notalandırdığı türküyü seslendirecek. Ana meni yaz ağla, yaz ağla, payız ağla. Demeğinen tükenmez bir kağıza yaz ağla.
1: TRT Türkü.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Sinop dışındaki bölgeleri Batı Karadeniz'in, Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak ve yer yer yağışlı bol olacağı tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun olarak pus ve sis görülecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Rüzgar genellikle güneybatı yönünden, kuzey yönünden arada bir orta kuvvetle esiyor. Ve kuvvetli yağış olacak Düzce, Bolu, Karabük çevrelerinde, bir de Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli yağış beklendiği için dikkat diye bir uyarı var meteorolojimizden. Bölgelerimizdeki hava durumuna göre illerimizin sıcaklık değerleri. Çanakkale, İstanbul 23, Kırklareli yine 23, Sakarya 25, Afyonkarahisar 22, Denizli, İzmir 27, Muğla 26, Adana 29, Antalya'da 26, Burdur 23, Hatay 28, Ankara ve Eskişehir, Konya 23, Nevşehir 20 ve devam ediyoruz. Diğer doğu bölgelerimizdeki sıcaklık değerleri devam ediyor yükselmeye, ancak özellikle bazı parçalı bulutlu olan kesimlerde zaman zaman sağanak yağışın kuvvetli olduğunu göreceğiz. Bolu 23, Düzce 24, Kastamonu 21, Zonguldak 20, Amasya 25, Artvin 23, Samsun 21, Trabzon 19, Erzurum 18, Kars 17, Malatya 23, Van 16, Diyarbakır 25, Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 27 derece olacak. Sağlıklı bir gün diliyoruz.

Saatimiz 08.08. Fark ediyor musunuz değerli dinleyicilerimiz? Genellikle tam bu dakikada saati görüyor ve sizlere aktarıyorum. TRT Türkü'de sabah yayında, sizin frekansınız, radyonuz TRT Türkü, TRT Türkü'de sabah. Efendim, bugün Sevinç Demirkaya hazırladı programı. Servet Sever de sesleri severek ulaştırıyor sizlere. Ben Deniz Sabah Taslan, mikrofon başında gönüller arası köprü kurmak için tüm yüreğimizle huzurlarınızdayız. Şimdi uyananlara hayırlı bir sabah diliyoruz. Günaydın, hoş geldiniz programımıza. Eğer yeni dinlemeye başladıysanız, yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yine hafta sonu olmasına rağmen işi gücü başında olan

saklasın ve güzel ülkem türkülerle uyansın. Efendim, meteorolojik görünümü aktardık sizlere. Hemen ardından size dinletmiştik az önce Abdülhayat Kuzeycioğlu'ndan derlenen bir Kerkük türküsünü İzzet Altınmeşe'nin sesinden duydunuz. Çakmalı çak çırağı yandırmamışam, yar için potin aldım tekin yolda salmışam. Anımsarsınız değil mi değerli dinleyicilerimiz? Muzaffer Akgün ruhu şad olsun Muzaffer ablacığım. İstanbul Radyosu'nda birlikte uzun yıllar görev yaptık ve onun sesiyle özdeşleşmiş bir Kerkük türküsü. Ardından gül kuruttum, gül kuruttum, yâri sinemde uyuttum, yar söyledi ben unuttum dedi İlke Türkdoğan. Ve bu türkü bu saat madem ki istekler saatimiz, siz programımıza ortaksınız, yazdıklarınızla bize ulaşıyorsunuz. Önce Bursa'da bizi dinlemekte olan Hasan Uslu'ya bir selam gönderelim. Şu anda iş için servisle yolcularla birlikte seyahat ediyorlar. Bütün yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz ve biraz sonra işleri başında olacaklara da hayırlı işler diliyoruz. Böylelikle Hasan Uslu'yla başladık selam göndermeye. Devam edeceğiz. Bakalım il il, diyar diyar kimler ne yazmış. Ama bir türkü daha sunalım mı sizlere hemen? Sıcacık sıcacık bir türkü. Bulutlar oynar oynaşır felekte, gözüm kaldı hublar şahı melekte. Bu türküyü Zara'nın sesinden dinleyeceğiz. Artvin türküsüdür. Artvin'i Hasan Çıtak'tan Sarı Sözen hocamız derlemiş. Haydi Artvin'e bir selam olsun. TRT Türkü.

8.18 arda arda türkülerimizi sunduk sizlere. Grup Mecaz'ı dinledik az önce. İndim çayırı biçmeye, bir Ertin Şavşar türküsüydü de, Vasfi Akyol'dan derlenmişti. Devam edeceğiz. Şimdi bakalım bize dinleyicilerimiz hangi selamları, hangi duyguları yansıtıyorlar ve il il diyar diyar gezelim. Bir yandan da sosyal medyadaki bütün ağları tek tek kontrol ediyorum. Tabii önce Facebook sayfamız, Instagram.

Instagram ve eski adı Twitter olan X. Bir de değerli dinleyicilerimiz özel olarak yazdıklarınız var ki efendim ben TRT Türkü sayfasını yazmanızı tercih ediyorum ve sözcükleriniz de kısa olduğunda hepinizin adını zikretme şansım oluyor. O yüzden hiçbirinizi unutmak da istemiyorum. Ve yine Zeki Gün Göller Güller Gönüller Diyarı Teke yöresi Burdur'dan selamlıyor. Sıradaki türküyü siz kıymetli hocam Sabahat Aslan nezdinde TRT Türkü'de sabah ekibiyle eşim, çocuklarım, torunlarım ve tüm türkü sever dostlara, dinleyenlere armağan ediyorum diyor. İyi çalışmalar dileği var. Evet, daim TRT Türkü. Festival devam ediyor mu Zeki Bey? Murat Sıcak Karabük Mehterler Köyü'nden selam göndermiş. Sıradaki türküyü tüm dostlara istiyor. Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı Pervane Köyü'nün sesidir. Efendim bizi dinliyor. Selam olsun. Değerli ozanımız Fikret Dikmen, Niğde'nin sesi tüm dostlara günaydın diyor. Musa Aytu, çok teşekkür ederim. Bartın'dan selam ve sevgiler demiş. Zarifçe kısacık bugün. Osman Çokyaman, günaydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Sıradaki eseri TRT Türkü yayın ekibiyle tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Mustafa Ayla Aydemir, değerli güzel aile. Ordu Fatsa'dan selam diyor. Hayırlı sabahlar diliyorlar. Öncelikle ekibimize ve tüm türkü dostlarıyla Fatsa halkına armağan ediyorlar türkü. Ali Yöntem ne güzel tanımlıyor Bucak şehrimizi. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan TRT Türkü'ye, yapımcılarına ve şirin sunucumuz Sabahat Hanım'a diyor. Çok teşekkür ederim. Sizin zarafetiniz efendim. Çalıverin gari de oynayalım bir cumartesi günü. Mücahit Güven, Mehmet İleri, İlyas Aydın için rica ediyorum demiş. Estağfurullah, oynayın efendim. Günler size mutluluk versin. Gürol Seçil Kara yatağından Muğla'dan bize selam gönderiyor. Türkü dinleyen herkesle yatağın halkına türkü armağan etmek istiyor. Selahattin Balkan da Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selam göndermiş. Aleyküm selam. Sıradaki türküler sevgili eşim Sultan Balkan, çocuklarım, TRT Türkü dostlarımla Musalar Yeniköy halkı ve bize armağan olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Değerli Şaban Dişli, ne naziksiniz. Günaydın sevgili Sabahat Aslan. Şahsınızda, yapım ve yayında emeği geçen değerli çalışanlarımıza kolaylık dileklerimi ve teşekkürlerimi iletiyor. Sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Dinleyen dostlara da selamlar, sevgiler. Bu güzel sevgi dolu sözlere türkü bağlayalım. Bu kez Özlem Üngör, Karadeniz Ağzı. Tam güzel bir Trabzon türküsü. Hüseyin Dilaver'den Sarı Sözen hocamız derlemiş. Gemiciler kalkalım, şu yelkeni takalım. Şişurup da yelkenin sırt üstüne yatalım. Gemici uşakları bakalım denizde nasıl seyrediyorlar. Dinleyelim.

8.27 oldu saatimiz. Türküler devam ediyor. Arda arda sıralandı. Bir Trabzon türküsünün ardından Giresun türküsünde Nejat Buhar'ın repertuarımıza kazandırdı. O güzelim Giresun'un evleri şima ile kaynama, kız benimle oynadım başkasıyla oynama diye seslenen türküyü Ümit Tokcan'ın güzel sesinden dinledik. Ve devam edelim sizlerden gelen selamlara aleyküm selam demeye. Her biri birbirinden kıymetli bütün sözcüklerin. Ve dedi ki değerli Gürol Seçil Kara, hayırlı yayınlar, Muğla yatağından selam gönderiyorum. Yatağın halkına armağanım olsun. Kolay gelsin, harikasınız. Çok teşekkür ederim. Bu sözcüğü yazdığınızda inanın biz daha şevkle doluyoruz. Ve hemen bu meyanda bir kez daha hatırlatalım. Bugün programı Sevinç Demirkaya hazırladı. Servet Sever de sesleri ulaştırıyor. Efendim 9 Mayıs, Mayıs'ın en güzel zamanları. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den herkese selam gönderirken sevgili eşim Sultan Bakan'la, çocuklarıma ve köy halkına armağan ediyorum demişti ya. Şimdi bu türküyü isteyen birçok dinleyicimiz vardı. Dünden de ben Deniz'in sözü vardı. O nedenle Zeynep'i aldı bugün. Hemen ikinci sıraya sevgili yapımcımla birlikte yerleştirdik. Yolu yüce dağlardan aştı. Ümit ediyorum mutlu olmuşsunuzdur. Dünkü sözlerimi bugün tutuyorum. Musa Sıcak Karabük Merterler Köyü'nden selam gönderiyor. Ve çok güzel iletisi var. Gaziantep'ten selamlar diyerek Gültekin Erkalış, sıradaki türküye eşim Meral, oğlum Ege, Turan Hocam, Gökşen ve tüm türkü severlere armağan ediyorum derken yine o muhteşem edebi akışı sizlerle paylaşmak isterim. Mutlu sabahlar dileklerimle İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız ve değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz alıcılarımıza. İnsanın kendi özüyle baş başa kalmasıdır türküler. Süslü kelimelere, ağdalı edebiyata ihtiyaç duymazlar. Kendimize bile söyleyemediklerimizi sazın teline dolar, en saf haliyle dile getirir türküler. Sadece duygulandırmaz, teselli de

eder aynı zamanda. Kimi zaman bir bozlakta, kimi zaman bir değişte. Kadere rıza göstermenin, sabretmenin ve her şeye rağmen insan kalabilmenin bilgeliği saklıdır türkülerde. İşte bu denli denlerin duyguları barındıran, türkülerin her çeşidini yer aldığı geniş bir repertuarla alıcılarımıza ulaşan harikulade güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. Zarif sunumuzla taçlanıyor, sesinizden yayılan enerji günümüze güzellik katıyor. Yapımdan yayına emeği geçen siz müstesna ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyor. Sıradaki türküyü tüm türkü sevdalısı dostları armağan ediyorum. Her şeyin gönlünüzce olduğu sağlıkla, bereketle dolu bir gün diliyorum. Işık ve sevgiyle kalın. İnanın çok güzel. Her birimizin duygularına tercüman olduğu için Murat Odabaşı'na teşekkür ederim. Hemen türkümüzü başta o olmak üzere bütün dinleyicilerimize armağan olarak sunuyorum. Devam edelim. Bayburt'a gel, Bayburt'a diyecek Nuray Şimşek ve bütün Bayburtlulara bir selam gönderelim.

9 Mayıs 2026 günlerden cumartesi TRT Türkü'de sabah yayında sizin adresiniz, buluşma noktanız TRT Türkü radyo frekansımız. Efendim, birbirinden coşkulu türküleri ard arda sıraladık sevgili yapımcığım. Çok güzel bir hemen iletişim kuruyor dinleyicilerimizle ve bu Ordu türküsünü İbrahim Can seslendirdi ya. Dedi ki bahçeye gel, bahçeye kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, sonra pişman olursun. Öyle ya, her şey vaktinde, her şey nasibine tohum oluyor ve sonra çiçekleniyor. Bu türkü Vonalı Ahmet'ten Tuncer İnan hocamız derleyip repertuarımıza kazandırmıştı. Tuncer hocamın ruhu şad olsun. Vonalı Ahmet de çok önemli bir kaynak kişidir. Ordu türküleri başta olmak üzere. Giresun'da tabii sınır bölgedir aynı zamanda. Ve bu arada Tuncer İnan hocamı anmışken Yücel Paşmakçı hocama da şifa diliyorum. Hepiniz de dualarınızla, dileklerinizle bunu sıklıkla belirtiyorsunuz. Gerçekten her ikisi de duayen, her ikisi de hocaların hocası. Yücel hocam inşallah bizi daha da kalır ve tez vakitte şifa bulur diye dua ve dileklerimiz onun içindir. Efendim, ondan önce de Burhan Topal'ın potporisi sizlere ulaştı ki yoğunlukla Erzurum halaylarıydı. Böylelikle Dadaşlar Diyarı'na ve Durak Çağatay'a bir selam göndermiş olalım. Ardarda halaylar seslendirdi ve onların içinde en güzeli de yine Fuat Durular abimi rahmetle yad ediyorum. Sabunu koydum legene, gör başını gögele derdi ve bir de o Erzurum türküsü hepimizi onun duygularıyla coşturdu efendim. Tekin Koluçolak diyor ki Ankara'dan günaydın. Kazım Yakışan, Ordu türküsü sizin de isteğinizdi. Sizin için dinlettik efendim. Ankara'dan günaydın derken Tekin Koluçolak Adnan Tığ, fındığın başkenti Giresun Espiye Güzel Köyü'nden selamlıyor bizi. Ve sıradaki türküyü kızları Irmak, Cemre, oğlu Habip, eşi Lütfiye Hanım için istiyor. Seydi Alas

Dardan sevgiler diyor Zübeyde Hanım'la. Oğlu Mesut, gelini Şeyda, kızı Ceren, torunları Egehan ve Nisa için türkü istiyor. Değerli bir sen Yoluş, İzmir Karşıyaka'dan günaydın diyerek sıradaki türküye ortak olmak istediğini söylemiş. Ali Cengiz, ne kadar kibarsınız. Çok güzel bir ileti. Günün güzelliği TRT türküyle başlayan, günü gönlünün güzelliğiyle, sesiyle, türküleri seçimleriyle gönüllere yer eden Sabahat Hanım ve ekibine birlikte güzel bir gün dileyerek teşekkür ediyorum. Zaten radyoda başka frekansla da işim yok yıllardır. Çok da değil, hani 42 yıldır. Muhteşem bir nazire. Allah nice yıllar nasip etsin, bizimle olun hep. Ve Şengül Ekinci o kadar sıcak günaydın diyor ki Antalya Kemer'den. Günaydın Sabahat Hanım Efendi, yapım yayın ekibi ve tüm TRT Türkü dinleyicileri. Havalar nihayet düzeldi. Dışarıda harika bir hava var. Bahar nihayet geldi gibi. Geldi geldi. Yüreğimize de bahar gelsin. Ruhumuz çiçek açsın inşallah. İnşallah. Kolay gelsin demiş. İyi çalışmalar dilemiş. Selam, sevgi, saygı bizden. O halde hemen türkü de sunalım size. Bu kez türküleri söylemiyorum. Dönüşte sizlere künye okuyacağım. Sürpriz olsun ve dilek dileyin.

8.52'yi görüyoruz. İkinci saat dilimizi de tamamlamak üzereyiz. Bir cumartesi sabahında sesleniyoruz TRT Türkü'de sabah diyerek. Hani dedim ya türkülerin künyelerini sonra anlatırım diye, şansınıza bahtınıza çok güzel türküler denk geldi bence. Bir Yozgat türküsünü Gülcan Kaya'dan dinledik. İnanılmaz güzel ezgileri olan bir türkü. Mevlide Kayhan'dan derlenmiş. Annemin tarih almış siyah dalları varmış. Ancak Saniye Can'dan o dinlediğimizden farklı. Yarim yarim nop şeker, yarim şeker bal şeker diye de nakaratında döngüde o kadar güzel sesleniyor ki. Ardından ustamız Soner Özbilen'in bir türküsü Yozgat Akdağmani denen Nida Tüfekçi hocamızın Aysel Sezer'den derlediği kendi iline ait bir türküsü ulaştı sizlere. İlenger attım bağa, gitti değdi yaprağa. Kız ben seni almazsam değmem kara toprağa dedi ve Ahmet ve Nurhan Kılıç Gemerek Sivas'tan bizi dinliyorlar. Gileboru Vatanır Gemerek'ten bir Erzurum türküsü istiyoruz demişlerdi ya. Erzurum potporimiz onlara armağan olmuş oldu. Emine Demir Atamer, yok güzel görselleriniz var. Siz de öyle güzel olun her zaman daima. Adnan Tığ Giresun'dan haber gönderdi bize. Fındığın başkenti, bu aralar çay dönemi biliyorsunuz. Dilerim ki çay tarlalarından bereket saçılır. Ankara'dan Tekin Konuş olarak günaydın dedi. Ve değerli Lale Şenyurt diyor ki günaydın, iyi yayınlar. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Yarın söz veriyorum evlerinde bir ipekten halı var. Mutlaka çalacağım sizin için. Olmadı ben okurum. Ve diyor ki İlhan Mehter, yine oldu sabah TRT Türkü'de mail oldum Sabahat Hocam'ın sunumuna, sohbetine, sesine. İyi yayınlar Sabahat Hocam, size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık, sesinize, sohbetinize sağlık. Sıradaki türkü tüm türkü dostlarıma ve size armağan olsun. Saygılarımla Allah'a emanet olun. Bir mukabele saygı bizden, siz de Rabbime emanetsiniz efendim. Sivas Koylisar'dan yazıyor Serkan Alkan, güzel bir sabaha uyandık bahçemizde çalışırken sizin güzel sesiniz ve türkülerle birlikte.

birlikte zaman ve çalışmak güzel geçiyor. Tüm bağ ve bahçelerde çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Sıradaki türkü Sivaslı Koyhisarlı hemşerilerime armağan olsun diyor. Hay hay bereket olsun ellerinizden. İsmet Köklü Kayseri'den yazıyor. Kara Kimse Mahallesi'ne selamlar gönderiyorum. Diyor ki selamlar sevgiler. Sıradaki türkü Durmuş Yılmaz'la eşi Hava Hanım'a ve siz TRT türkü dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum. Değerli Turan Akman Erkılıç, iletinizi biraz sonra baştan sona okuyacağım. Bence çok güzel, bütün ülkemize duyurulması gereken bir ileti, ama türkülerimiz sıralansın.

9.06'yı bulduk. Üçüncü saat dilimi 9 Mayıs 2026 günlerden cumartesi. Şimdi radyolarınızın düğmesine dokunduysanız ya da sesimiz ulaştıysa İstanbul'dan selamlar, sevgiler, saygılar, hayırlı bir gün olsun dileklerimizi ulaştıralım. Sevinç Demirkaya'nın hazırladığı güzel detayı servet sever sizlere ulaştırıyor efendim ve birbirinden güzel türküler sıralandı. Bütün tokatlılar çok mutlu olmuşlardır. Bugün düğün dernek varsa mutlaka ellik havası da çalmışlardır. Ellik baba gidelim dedi Seyhan Sultan, Mehmet Keleş'ten Hayrettin Koyuncu, Tokat Reşadiye'den derleyip repertuara kazandırmış. Ardından estireyim mi, estireyim mi, yavrum sana liralar fistan kestireyim mi dedi Özgür Eren, Reşat Aker'den Muzaffer Sarızözen hocamızın derlediği Bolu türküsüyle. Bakalım dinleyicilerimiz bize neler diyorlar. Yaşar Tandoğan diyor ki yaşlılığımız, tüm hayatımız Balıkesir, Edremit, Tuzcu Murat'tan günaydın. Nice senelere efendim. Haydar Korkmaz Sarıyer'den günaydın diyor. İyi yayınlar. Tüm Tokat ve Erzincanlılar için türkü demiştiniz ya, ellik sizin için de bir armağan oldu. Yaşar Tandoğan da türküler çok güzel diyor. Kasım Baştürk Bartın'dan selamlıyor bizi. Günaydın yayın ekibi, mümkünse bir Ali Ekber Çiçek türküsü diyorsunuz ya, söz veriyorum yarın da Ali Ekber Çiçek, Ali Baba'dan bir türkü dinleteceğiz. Dün dinlettik çünkü. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan yazmış. Yaşar Tandoğan da diyor ki türküler çocukluğumuz, gençliğimiz, her şey. Efendim Turan Akman Erkılıç hocam, gerçekten bütün cümleler ülkemin insanların yüreğine dokunacaktır. Günaydın TRT Türkü'de sabah. Tedavimin etkisi geç kalkabildim. Efendim şifa diliyorum. Sizin o yaşam sevinciniz tez vakitte sizi ayakta tutacaktır. Tüm hastalarımıza, derman bekleyenlerimize sağlık ve şifa diliyorum. Mesajlarda ne güzel vurgular var. TRT Türkü'de sabahın ruhuna da çok yakışıyor. Yine barışçı, toparlayıcı, kültür ve ortak hafıza vurgulu mesaj örnekleri sıklıkla var. Türküler bu toplumun hafızasıdır. Sevinciyle, hüznüyle bizi anlatır. Bu sabah ortak hikayemizi hatırlatan bir türkü. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Ben size okurum. Söz veriyorum, bugün sazı getireyim, servetle birlikte çalalım. Sevincimde kumandamı

masasına geçsin, biz size onu öyle dinletelim. O halde Türkü size, arkadaşlarınıza, eşinize, oğlunuz Çağan Deniz, Kenan Erkılıç, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi ve tüm akrabalarınıza bizden armağan olsun. Daimi dinleyicimiz.

İsmail Tişken Karabük Safranbolu'dan yazıyor. İlyas Aydın Orman Belediye Tokat'tan selam gönderirken çok geniş bir liste, kısaca sıralamaya çalışayım. İhsan Özdoğan, Mithat Kaykı, İlker Karabiber, Murat Sıcak, Murat Şükür, Cenk İpekel, Bayram Gökçen, İsmet Köklü ve diğer her sabah saydığım bütün dostlara hemen türkülerimiz armağan olsun. Servet Kumanda'da.

9-17'yi görüyoruz. Üçüncü saat dilimizden de dakikalar aldık ve birbirinden güzel türküleri sevgili Sevinç Demirkaya hazırlamış sizlere. Muhteşem bir eser geçidi var. Az önce Cici Pabucum Cici dedi. Çok güzel bir Bursa türküsü. Nevin Akol rahmet olsun repertuarımıza kazandırmıştı. Rüstem Aga seslendirdi. Rüstem Avcı selamlıyoruz. Acaba kendisi de şeyde mi, İnebol'da mı bilmiyorum. Çünkü Rumeli türkülerinin ölümsüz sesidir. Evlerinin önü de Aralık dedi. Tülüm Berbergi. Koca Fatma'da Yılmaz Pakalınlar derlediği bu Kocaeli Kandıra türküsünü Kocaeli'den yazan dostlarımız çok geniş bir liste vermişler. Her birinize armağandır. Emine Demir Atamer diyor ki sabır her zaman çiçek açarmış. Trabzon'dan merhabalar. Merhaba, aleykümselam. Sıradaki eseri Şükran Kemerkaya, Türkan Aşçı ve sizlere, ekibinize armağan ediyorum diyor. Çok naziksiniz. Ünal Şahap Uşak Eşme'den yazıyor ve Ares için türkü istiyor. Ares'e türkü benden armağan. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diyor Tamam Türk. Çok teşekkür ederiz inşallah. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan günaydın, selamlar, iyi günler diyor. Kolaylık dileklerini ulaştırmış. Türküyü de Hacı Tosun, Selami Kabakçı, Coşkun Bakan, Murat Odabaşı, Selahattin Günaydın, İlyas Aydın, Kamil Şişman ve İnan Kaya ile tüm türkü dinleyicilerini istiyor. Görselimiz için de çok teşekkür ederim. Ankara'dan da Ahmet Uzal bizi dinler. O da güzel bir nostaljik radyo bize ulaştırır. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar diliyorum diyerek Niksar Yeşilkaya köyünden bize selam gönderiyor. Aleyküm selam. Sıradaki türküyü de polislerimize, askerlerimize ve TRT'nin dostlarına armağan ediyorum diyor. Gülten Kaymak çok zarifsiniz. Edirne'den günaydın. Teknik ekibe, sunucumuz Sabahat Hanım'a kolaylıklar diliyorum. Sıradaki türküyü de türkü dostlarına armağan ediyorum. Hoş ve türküyle kalın diyor. İnşallah. Şengül Hanım çok mutlu olmuş. O güzeller güzeli içli tatlı sesinizle diye nitelendirmiş teveccühünüz. İletimi okuduğunuz için çok teşekkür ederim demiş. Ben de ellik türküsünü çok seviyorum o halde. Sevgili Sevinç Demirkaya'ya teşekkür edin. Efendim devam ediyoruz. Birçok dinleyicimiz yazıyor. Berlin'den bizi Suna Koçak dinliyor. Sıka Tavukçu dün akşam konserimize gitmiş. Görüyorum sevgili ünlü Gülcan Kaya'yla bizim Pınar Kundakçı Temel'le güzel görselleri var. Dün akşam konserimiz vardı Naci Düzel yönetiminde, Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde. Bilsen Yokuş yine yazdılar. İhsan Mer'den ne güzel selam gönderdiler bize. O halde hemen hiç sözü türkülerden uzak tutmayalım. Bu kez bir türkü Sakarya türküsüdür. Allı yazma başında kalem oynar kaşına. Hüseyin Yaltırık seslendirecek. Ahmet Yamacı'nın Hüseyin Çelik'ten derlediği türkü. Ardından gelen türküyü yine dilek dileyin. Bakalım bahtınıza ne çıkacak.

Anlayalım. Efendim devam edelim. Vaktimiz kısalıyor gitgide. Hasan Gümeç günaydın diyor Manisa Karali köyünden. Salih Akova İstanbul Pendik'ten seslenmiş bize. Gökşen sevindi ne güzel demişsiniz. Nerede bir türkü söyleyen görürsem korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur diyerek Neşit Baba'nın o muhteşem sözünü bir kez daha hatırlatmışsınız. Türkülerimiz olmasa ne yapardık? Hüzünlendir mi? Dinle. Sevindir mi? Dinle. Kafa dağıtırken dinle. Sıra hasretiyken dinle. Hastayken dinle. Çok şanslıyız. Çok. Efendim bu topraklarda bu kadim kültüre sahip olmakla türkü diyerek, türkü yakarak çok şanslıyız. Sıradaki türküyü de sevgili Turan Akman Erkılıç, Gültekin Erkılıç, Türkü Emekçileri Sabahat Hocam size armağan ediyorum diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İsteklerinizi de değerlendireceğiz elbette ki. Ve Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden selam göndermiş bize. Nur Genç Güzel Şairem İstanbul Şili'den yine yazmış çok güzel cümlelere teşekkür ederim. Leyla Çabuk bugün İstanbul'da, Ordu'da değil, selam olsun. Emine Yarar Saf İstanbul'dan herkese günaydın diyor ve Zeki Gül hemşerisi için türkü istiyor. Burdur türküleri de çaldık sizin için. Şaban Gültekin Eskişehir'den selamlamış bizi. Değerli Ahmet Özçelik, sevgili Sevinç'le bugün değerlendirdik. Bircan ablacığımdan o türküyü yarın size bulmaya çalışacağım. Vaktimiz az olduğu için sizi çok seviyoruz. Sevgili muhabbetle selamlıyoruz ve türküyü Saynur Hanım'la torunlarınız Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yağız Özçelik'le, elbette ki Türk Silahlı Kuvvetlerimizle, polis teşkilatımızın eşleri ve mensuplarına armağan ediyoruz. Hacı Tosun Refai'den sıcacık bir selamı var. Van'ın hafızası Nostalji. Günaydın. Sıradaki türkü Musa Özçelik, Zafer Özkara, Mehmet Gücü Yener'e armağan olsun diyor. Biz de Van'a gönül dolusu sevgiler gönderiyoruz. Erdal Öztürk Balıkesir'den bizi selamlıyor. Hacı Taşan'dan yarın elinde bal kaşığı dedirteceğim. Söz veriyorum. Hasan Kanık Bursa Orhan elinden selamlamış bizi. Zeki Gün diyor ki çok teşekkür ederim Sabahat Hocam. Burdur İnsuyu Yörük Göçü Festivali devam ediyor. Şenlik devam etsin. Yusuf Ziya Gönen de Konya Çumura'dan seslenirken Suna Koçak bizim can dinleyicimiz dakika dakika tutmuş sanatçılarımızın listesini hop hop demeyi de ihmal etmiyor. Nevin Keklik İzmir'den günaydın diyor. Müjgan Kızılkaya da yine torunum Kuzey ve Ela için türkü istiyorum diyerek iyi sabahlar diliyor. Hemen türkülerimiz. Çok güzel bir türkü. Neşet Ertaş türküsü isteyenlere müjde. Kırşehir'deyiz ve Handan Aydın seslendiriyor. O şirin sözlerine hayranım gözlerine. Haydi türküler sizin için.

Rıfat Balaban'ın repertuarımıza kazandırdığı bir Ankara türküsünde Hasan Kumru ve Necip Yılgın'ı dinledik. Evlerin önü tahtadaraba, satar şalvarını verir gereksiz bir şeye dedi, dilimizi

9.35'i görüyoruz ve programımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken sizlerden gelen iletiler türkülerimizle harmanlanıyor ve çok güzel bir cumartesi sabahı yaşadığınızı ümit ediyoruz. Efendim, türküler iyi ki var, türküler candır. En son dinledik, kara kaş boyanır mı, öpsem yar uyanır mı, sen orada ben burada buna can dayanır mı dedi Grup Özgü. Ve Bahar'la Ali tabii ki Grup Özgü'nün bileşenleri. Handan Aydın ne de güzel okumuş o Kırşehir türküsünü. Sevgili Handan'ın kulaklarını çınlattım. Seçil Kamber, günaydın efendim. Umut dolu güzel bir hafta sonu dileğiyle kolaylıklarımı da diliyorum demiş. Huriye Hanım da diyor ki bahçeye çalışmaya gidiyorum. Sıradaki türkü radyo dostlarına armağan olsun. Nide'den selamlar. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan bize selam gönderdi. Biz daha program başında Bursa'yı selamladık. Konya Güney Sınır'dan selamlar gönderdi. Ormancı Mustafa Şiş. Zeki Başoğlu da yine güzel türkülerimizi uyarlamış ve Zonguldak'tan muhteşem bir görseli var. Ve Suna teyzemiz o kadar güzel TT'ler çekiyor ki ben de servetle sevinci duyuruyorum diyor. Sanatçımız Gülcan Kaya, İbrahim Can sıra sıra dakika dakika

tutmuş listeyi. Uğur Eybeli Isparta Seyirkent'ten günaydın diyor. Çetin Şen için türkü istiyor. Mahmut Üstündağ'da Isparta Yalvaç Kuyrukçak kasabasından herkese selam gönderirken Suna teyzemize armağan ediyor. Ve Suna teyze hop hop demeye devam ediyor. Gökhan Sandık Bayburt'tan selam göndermiş. Bayburt Türküsü için selam teşekkür diyor. Cabir Şahin de yine Kayseri'den yazıyor. Ve Nevin Keklik selam olsun türkü severlere diyor. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumur'dan seslenirken çok ama çok teşekkür ederim diyor Zeki Gün ve İzzet Altın Meşe dinlettiğimiz için de teşekkür ediyor dinleyicilerimiz. Ama biz size türkü dinletelim. Haydi türkü dileğinizi tutun.

gımıldan gımıldanı ver, ah şöyle nazlım gımıldanı ver dedi. Tabii ki ateş attım samana, bak dumana dumana diye başladı ve bu türküyü Siyah Hal'dan dinledik. Bir Burdur türküsüdür. Ondan önce Kibar Kızın Saçları Sallanıyor diyerek Kırşehir'e götürdü bizi Mehmet Demirtaş. Neşet Baba'nın bir türküsüydü. Nazlı Öksüz de yine Orta Anadolu'dan bir türkü seslendirdi. Al Gonca Gül deremedim dedi ve yavaş yavaş son demeye başlarken Suna Koçak teyzemize tekrar teşekkür ederim. İnan Kaya Efeler Diyarı Aydın Sultanhisar'dan teşekkür ederek bizi selamladı. Çok teşekkür ederiz. Malik Yapar Berlin'den dinliyor. Gülnaz Malbastı Delal aynı şekilde. Malik Bey söz veriyorum, yarın bir tane Sabahat Akgiraz türküsü, bir de ben türkü okuyacağım size. Ve Nebi Azeroğlu demiş ki, doçent doktor hocamız, bir Azerbaycan ezgisi istiyorum. Biz başlarda dinlettik ve yarın da yine sizin için okurum ben. Tebriz'e ve tüm türkü dinleyenleri sizlerin sayesinde her gün TRT Türkü'de Azerbaycan türküsü dinlemiş oluyoruz. Bu türküde eşim Rukiye ve çocuklarım Elay Elman için mümkünse olabilir mi? Musa Toros Antalya'dan selam gönderdi. Çınar Türkmen Hacı Bektaş'tan selamladı bizi ve bütün Nevşehirlerle Hacı Bektaşlara türkü istedi. Serpil Demirci günaydın, hayırlı sabahlar diyerek Kocaeli İzmit'ten selamladı. Çanakkale Biga'dan günaydın dedi Ahmet Arslan. Muz Diyarı Anamur'dan Naim Bostan, eşi Emine Hanım, kızı Beyza Nur, oğulları Bülent Can'la Bilal Can için kolay gelsin deyip türkü istedi. Trafik kurallarına dikkat çekti. Çok sayıda dinleyicimiz bugün bize iletilerini gönderdiler. Ve değerli dinleyicilerimiz, bugün sizler için programı hazırladık. Birbirine arkasına türküleri ekleyerek mutlu bir cumartesi olsun istedik. Bey Özgür çok teşekkür ederim. Paşalar Köyü halkına Uşak Karaalı'ya selamlar gönderiyoruz efendim. Hakan Yeşil türkü severleri İzmit'ten seslendi. Ve İpi Aksungur bulutlu ve serin bir Konya Selçuklu sabahından tüm türkü dostlarına selam gönderdi. Kazancınız bereketli olsun dedi. Evet, yaşadığınız hayatı sevin. Fani kalan bu dünyada bir tek hoş bir sada kalıyor. Ali Yöntem Bucak'tan bizi selamladı. Çok teşekkür ederim bendiğiniz için güzel sözlerinize. Ramazan Kompir Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden selam göndererek tüm türkü severleri türkü armağan etmek istedi. Hacı Ayaz Giresun'u Esbiye Güzelyurt Köyü'nden ve değerli dinleyicilerimiz, kalanlar yarına Allah izin verirse bir türkü okuyorum Muğla'dan. Rasim Eriş'ten Ahmet Çakır'ın derlediği İliman Çalıları diyerek bugün huzurlarınızdan ayrılırken sizlere esenlik diliyorum. Sevinç Demirkaya, Servet Sever, Sabahat Aslan. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz. Bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Şanlıurfa Siverek yöresine ait, evlerinin önü yoldur, yolaktır türküsünde geçen yolak ve dek sözcükleri. Evlerinin önü yoldur, yolaktır. Başımızda dönen dektir, dolaptır. Ellerin huri ise benim melektir, diyor türkümüz. Burada geçen yolak kelimesi patika anlamındadır. Başımızda dönen dektir, dolaptır dizisinde geçen dek kelimesi ise hile, oyun anlamında sözlükte yer bulur. Şimdi türküyü İmran Koç'tan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.
2: Saat 10.
3: Haberler.
2: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 üzerinden konuştu. Erdoğan, CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar geri fuarımızı ziyaret etti dedi. Cumhurbaşkanı öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını da söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler, fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar, Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. Saha 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saha 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell Yarın'ın Teknoloji Liderleri Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Kacır, teknoloji girişimlerine yatırım yapacak fonlara 300 milyon dolar kaynak aktarıldığını söyledi. 2030 yılına geldiğimizde bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını amaçlıyoruz dedi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalandı. Savcılığa ek ifade verdi. Özkan Yalım 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Özgür Özel'in genel başkan seçilebilmesi için delegeleri ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Bursa'da tefecilik ve yağma suçlarını işleyen bir çeteye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan geçici ateşkes ve karşılıklı bin savaş esiri takası konusunda uzlaşı sağladığını açıkladı. Hem Moskova hem Kiev ateşkesi doğrularken Zelenski, Moskova'daki Zafer Günü geçit törenine saldırı düzenlemeyeceklerini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü.
1: Evleri hani hani da parlayı gümüş anne. Evleri hani hani parlayı gümüş anne. Gümüş anne.

0: benim türküm.
1: Ben Gözde Güloğlu, Sivaslıyım. Annemin en çok sevdiği türkü, Yeşil Ördek türküsünü ona armağan ediyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
5: Merhabalar, ben Çağrefe, 9 yaşındayım. Annem beni türküleri ninni yaparak büyüttü. Hafta sonları sizi hep birlikte dinliyoruz. Benim en sevdiğim Sabahat Akkiraz'dan Tevhid.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhaba TRT Türkü ailesi, sizleri beğeniyle dinliyorum efendim. Ben Manisa'nın Ahmet ilçesinden Hakan Buran. Sizlerden ricam Yıldıray Şınarlı'dan Bölemedim Felekle Gozumu Güldürme Şu Cihanda Yüzümü çalarsanız çok sevinirim efendim. Saygılar.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Merhaba TRT Türkü. Ben Uşak'tan Ayhan Çakır. Eşim ve çocuklarıma hediye ediyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
2: Merhaba sevgili TRT Türkü ailesi. Ben Amasya'dan Nadire Ünkantaroğlu. Gönlü türkülerle atan, her notasından memleket kokusu duyan sadık bir dinleyicinizim. Sabah kahvemi yudumlarken, akşam çayımın buğusunda

Hep sizin türkülerinizle avunurum. İş yerinde çalışırken olsun, evde işlerimi yaparken de kulağımda radyonuzun sesi olur hep. Türküler benim için sadece ezgi değil, anamın duası, toprağın kokusu, yüreğin sızısıdır. Siz çaldıkça ben çocukluğuma dönerim, umut bulurum, sabır bulurum. Bu güzel programda emeği geçen herkese gönülden selamlarımı gönderiyorum. Oğlum Muhammed'e ve eşim Erdal Bey'e ve tüm türkü sevdalılarına Amasya'dan sevgi ve muhabbetle selamlarımı gönderiyorum. Gönlümden geçen bir isteği de sizlerle paylaşmak isterim. Dostun gül cemali cennettir bana türküsünü bizlere armağan ederseniz çok mutlu olurum. Gönlünüz türküler kadar güzel kalsın. Amasya'dan selamlar.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Merhabalar, ben Deniz'den. İyi yayınlar diliyorum. Bu türküyü canım eşim Nilay'a, aileme ve tüm kargo çalışanlarına.

0: Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Ben İlhan Çileng, Gümüşhane Piramide Köyü'nden saygılar sunuyorum tüm TRT çalışanlarına. Rahmetli babam yorulunca oturur söylerdi. Oğul oğul huma kuşu yükseklerden seslenir.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Ben Öztürk Karatepe. Amatör olarak bağlama çalmaktayım. TRT'de bu programı hazırlayan ilgililere teşekkür eder, sevgili saygılarımı gönderiyorum. Benim için Akçadağ'ın düzüne, ekin ektim düzüne çalarsanız memnun olurum. Saygılar sunuyorum.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Merhaba, ben Ankara'dan Hafize. Bu türküyü bütün sevdiklerime ve bütün türkü severlere göndermek istiyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
2: Merhaba, ben Kahramanmaraş'tan Ahmet Uzun. Bizim türkülerimiz her konuda eğitim verir, zengindir.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Ben Aşçen Tokat Turhal doğumlu Ertuğrul Soyak, emekli polis memuru. Şu anda Bursa Gemi'de ikamet etmekteyim. Türküsü günüm geçmiyor. TRT Türkü'yü çok çok seviyorum. Herkese selamlar. Hele dadaş, hoş musun, dolu musun, boş musun? Ayakların yan basır, yoksa sen sarhoş musun? Şu derenin uzunu, kıramadım buzunu. Aldım dadaş kızını, çekemedim nazını. Hele dadaş, hoş musun, dolu musun, boş musun? Ayakların yan basır, yoksa sen sarhoş musun? Erzurum vatandaşı çok çok seviyorum. İyi günler.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 üzerinden konuştu. Erdoğan, CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti dedi. Cumhurbaşkanı öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını da söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı, Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla

ile bir mesaj yayımladı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır ifadesini kullandı. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın 4. gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli üründe fuarda ilk kez sergilendi. Saha 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebiliyor. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Teknoloji çalışanlarına verilen pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için gerekli sürelerin kısaltılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalandı, savcılığa ek ifade verdi. Özkan Yalım 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Özgür Özel'in genel başkan seçilebilmesi için delegeleri ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifadesinde Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim dedi. Bursa'da tefecilik ve yağma suçlarını işleyen bir çeteye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, katil İsrail'in müdahalelerine boyun eğmiyor. Filo yoluna çoğalarak devam ediyor. Girit'ten 30'u aşkın tekneyle yola çıkan konvoy şu an Marmaris rotasında. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü kutlanıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da Zafer Günü törenleri düzenleniyor. Haberleri dinlediniz.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri solistlerimizin o güzel seslerinden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Nida Tüfekçi'nin Necmettin Palacı'dan derlediği ritmik bir Ankara türküsüyle başlıyoruz. Solistimiz Dilek Karadağ söylüyor. Oğlan da kolunu sallama, kafile boş yere yalvarma. Bey babam beni sana vermiyor, nafile benim için ağlama.

Sırada Bayram Aracı'dan alınan bir Ankara türküsü daha var. Mustafa Acar'ın sesinden dinliyorsunuz. Şu kavak meşe kavak, dalını döşe kavak. Yârim gölgende yatmış, sen binler yaşa kavak. Limonum portakalım, yalvarırım kalalım. Güzel kızlar polis olmuş, hemen teslim olalım.

Şimdi de Nida Tüfekçi'nin Aysel Sezer Tüfekçi'den derlediği sevilen bir Yozgat Akdağ Madeni türküsüyle solistimiz Emine Karakuş var. İlen yer attım bağ, yitte değdi yaprağa. Yar ben seni almazsam girmem kara toprağa. Aman aman neler var, ellerde güzeller var. Gel gidelim bahçeye, toplanacak güller var.

Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan gülüm yarsız olur mu? Deli gönül sensiz olur mu? Zekeriya Bozdağ'dan alınan bu hareketli Orta Anadolu türküsüyle Zafer Albayrak radyolarınıza konuk oluyor. Gülüm.

Sırada Ahmet Yamacı'nın Ömer Akpınar'dan derlediği bir Trabzon türküsü var. Solistimiz Mücella Ata söylüyor. Bel bağımın tokası yandan vuruyor yandan. Alacaksan al beni, ben usandım bu candan.

Yakın coğrafyadan seçtiğimiz türkülerle buluşturalım istedik şimdi sizleri. Bir Azerbaycan türküsüyle başlıyoruz. Ali Haydar Gül'ün yorumundan dinliyorsunuz. Çenende tut kelimeyi, giyer beyaz köyneği. Anam mene saklayıp senin gibi körpeyi. Su doldurur bulaktan, çekip çekip yanaktan. Kız gözlerim yoruldu kapınıza bakmaktan.

Şimdi de solistlerimiz Bahattin Turan ve Perihan İpek kentlerinin seslendireceği bir Kerkük türküsüyle buluşturuyoruz sizleri. Hacı Farac'ın kızı sen gözleri sürmeli. Gelmene gözü göster, men alım seni. Git git git güzel oğlan, gözümü neyni sen. Dağlarda ceyran hiç görmeyip sen.

Kıymetli türkü dostlarımız, şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Kemal Altınkaya'dan derlediği bir Rumeli türküsüyle sanatçımız Fahriye Güney var sırada. Alişimin kaşları kare, sen açtın sineme yare, bulamadım derdime çare. Evleri var hane hane, benleri var tane tane, saramadım yani.

Trabzon yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Fahrettin Dilaver'den derlediği Ayna Ayna Ellere, Ayna Düştü Göllere dizesiyle başlayan Sevda Türküsü'nü solistimiz Coşkun Gök seslendirdi. Şimdi de Münevver Özdemir'in seslendirdiği Mukim Tahir'den alınan Şanlıurfa Türküsü ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Kırmızı kurdelem, kör olasın Eminem, indim derlerine, bilmem nerlerine, canım kurban olsun candan sevenlerine.

Programımızın sonuna yaklaşırken sırada Nejat Bohara'dan alınan Yaylanın Çimenine Kuzu Yayılır Kuzu dizesiyle başlayan sevilen bir Trabzon türküsüyle solistimiz Ali Çakar var.

Ekinler biter oldu, kokusu yeter oldu, ayrılık beter oldu. Bir tanem, bir tanem, bir de sen iki tanem. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği bu hareketli Adana türküsüyle solistimiz Zehra Ganioğlu şimdi radyolarınızda.

Bağ girdim üzüme, çubuk değdi gözüme. Ben yârimi tanırım, çok sadıktır sözüne. Yandım şeker oğlana, malım mülküm oğlana, samur kürküm oğlana, sandık sepet oğlana. Ali Canlı'nın Nurettin Bayhan'dan derlediği Niğde yöresinden bu keyifli sevda türküsüyle Şenay Akayran huzurlarınızda.

Yedim söğüt dalını, saydım yapraklarını. Yârim hamamdan gelmiş, öptüm yanaklarını. İzzet Altınmeşe'den alınan bu sevilen Diyarbakır türküsünü Hasan Özel söylüyor.

0: Kıymetli Türkü dostlarımız, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Yeniden buluşana değin, lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından birbirinden güzel türkülerle geldik huzurlarınıza. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün türkü yolculuğumuzu Elif Sucu hazırladı. Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. İlk türkümüzle Erzurum yöresinden selamlıyoruz sizleri. Gülay Özer söylüyor, Erzurum Ovaları.

TRT Türkü. Oğuz Doğan Cengiz'in sesine kulak veriyoruz Manisa yöresine ait bu türküde. Ateş attım samana.

TRT Türkü. Azerbaycan yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Gürkan Özpeker'den alınan türküyü Zeki Süzergil söylüyor. Aras gelir kıygacı.

0: TRT Türkü.
1: Ahmet Yamacı'nın Erzurum yöresinden derlediği türküyü Hediye Karabağ söylüyor. Kutuda Karabiber.

0: TRT Türk.
1: Zafer Sarı Söze'nin Faruk Kaleli'den derlediği Erzurum yöresine ait türküyü Nurullah Akçayır söylüyor. Kale kaleye karşı.

Saatimiz 13.24'ü gösteriyor. Canlı yayınımız TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Giresun yöresine gidiyoruz. Canan Kılınç söylüyor. Tarlaya ektim soğan.

0: TRT Türkü.
1: Arşivden seçtiğimiz bu türküyle Konya yöresine gidiyoruz. Neşet Ertaş söylüyor. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun.

TRT Türkü. Saime Can Türk'ün Aydın yöresinden derlediği türkü Gülcan Kaya Aran söylüyor. Bir nefeslik söyleyeyim.

0: TRT Türkü.
1: TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında canlı yayınımız devam ediyor. Emel Taşçıoğlu'nun sesine kulak veriyoruz. Kara camışları vurdum bayıra.

0: TRT Türkü.
1: Erzincan yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Yıldız Demirkol Savaş söylüyor. Bülbül havalanmış, yüksekten uçar.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimizde yavaş yavaş son dakikalara yaklaştık. Sevcan Orhan'ın sesine Erzincan yöresine ait bu türküyle kulak veriyoruz. Gurbete gidişimdir.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Mustafa Özcan'ın sesiyle Denizli yöresine ait bu güzel türküyle devam ediyoruz. Desti içinde bekmez.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Bizim Eller programıyla birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Palandöken Dağı'nın eteklerinden selamladık sizleri birbirinden güzel türkülerle. Türk yolculuğumuzda, Anadolu kuşağında artık veda vakti diyoruz sevgili dinleyenler. Bugün yolculuğumuzu Elif Sucu hazırladı yapımcımız. Ahmet Aykılıç, teknik yönetmenimiz sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik. Sizlerleydik. Nursal Zeren'in sesiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan Adıyaman yöresine ait bu güzel türküyle. Altın yüzüğüm kırıldı. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti, dedi. Cumhurbaşkanı, öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır, ifadesini kullandı. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. Saha 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Teknoloji çalışanlarına verilen pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için gerekli sürelerin kısaltılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, faili meçhul cinayetleri

aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız dedi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çiftçi, sanal ortamın sanal devriyeler tarafından sürekli izlendiğini de ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde ilerleme kaydettiğini söyledi. Elde edilen yıllık gelirin 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Troya'ya ait 221 eser İtalya'nın başkenti Roma'da sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki ülke bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan özel sergiye ilişkin ayrıntıları TRT Haber'de paylaştı. Eserlerden 50'sinin ilk kez Roma'da sergileneceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürle'ye yönelik sözleri nedeniyle halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma açıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalandı, savcılığa ek ifade verdi. Özkan Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Özgür Özel'in genel başkan seçilebilmesi için delegeleri ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Mustafa Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifadesinde Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim dedi. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerine hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü törenle kutlandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarında yüksek güvenlik önlemleri dikkati çekti. İnternet kesildi, yabancı basına sınırlama getirildi. Askeri geçit de önceki yıllardaki kadar coşkulu değildi. Zırhlı araç ve füzeler törende yer almadı. Haberleri dinlediniz.

Sevgili türkü dostları, kimi zaman insanın içi konuşur, kelimeler yetmez. Günün telaşı diner, kalpte birikenler yerli yerinde durur. İşte o anlarda bir türkü düşer yüreğimize. Ne fazladır ne eksik, tam zamanında, tam yerinde bizimledir. Bugün türkü diyarında, geçmişten bugüne uzanan, yürekten doğup, gönüllerde yankı bulan o eşsiz ezgilerle birlikteyiz. Her biri bir hatıranın izini taşıyan, her biri başka bir duygunun kapısını aralayan türkülerle. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler için seçtiğimiz türküler Anadolu'nun farklı coğrafyalarından, farklı hikayelerinden süzülüp gelecek. Mahalli icra heyetinin samimi yorumuyla, gönüllere dokunan ezgilerle sizlere içten bir merhaba diyoruz. Şimdi gelin, günün yükünü bir kenara bırakalım, sözün sadeleştiği, duygunun derinleştiği bu yolculukta türkülerle kalbimizin en eşsiz yerlerine gidelim. Kıymetli yapımcımız Reşat Fidan'ın özenle hazırladığı programımızda teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran değerli arkadaşlarımız Uğur Ekmekçi, Murat Özgür Batu. Bu anlamlı yolculukta sizlere eşlik ediyoruz. Mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'dan, Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan en içten selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bizimle aynı duyguda buluşan, dinleyen, hisseden siz türkü dostlarımıza gönülden teşekkürlerimizle. Her biri yüreğinin sesini namelere dönüştüren, türkülerimize can veren usta sanatçılar. TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Heyeti'ni takdim edelim sizlere. Şef Bedih Yoluk, solistler Cemal Temel, Erhan Sıcaközül, Süleyman Alan, Emre Sevim, Mehmet Vuran, Mehmet Koca. Ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyetimiz. Bağlama Erdal Yaşar, Ut Ulaş Arslan, Keman Ömer Bengül, Kanun Hasan Bükülmez, Kaval Ney Zurna Serdar Özdemir, Basket

Gitar Bilal Ekin, Klasik Gitar Efe Yoluk, Mey Duduk Önder Işık, Halit Akkuş Bendirdi, Veysel İlgin Darbuka. Efendim, şimdi sırada Elazığ yöresinin yüreğe dokunan hoyratlarından biri var. Aşinaydım Yağ Doldum adlı eser, dostluğun, vefanın, zamanla insanın içine çöken ayrılığın sesi. Kaynak kişiler Sıtkı Demirci, Mehmet Aslan Kaya. Bu güzel eseri değerli sanatçı Mehmet Koca'nın güçlü yorumuyla dinliyoruz. Gönlünüze dokunması dileğiyle.

Anadolu'nun gönül kokan ezgileriyle yolculuğumuza devam ediyoruz sevgili türkü dostları. İlk eserimiz Şanlıurfa yöresinden gelen hareketli ve içten bir türkü. Kaynak kişisi Hilmi Ersoy olan Harmanyeli Sürseler Oy Sanem. Ardından ayrılığın ve hasretin derin duygularını anlatan Eşimden Ayrıldım Gözyaşım Durmaz. Son olarak Diyarbakır yöresinin sevilen türkülerinden Esmerim Biçim Biçim. Kaynak kişi İzzet Altınmeş'e renk katacak eserler. Bu üç güzel eseri mahalli icra ekibimiz koro olarak seslendiriyor.

TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı'nda bu kez yolumuz Tunceli Dağları'nın hüzün kokan ezgilerine düşüyor. Ayrılık hasreti kâr etti Canan adlı eser, ayrılığın insanın içine ağır ağır işlediği, hasretin söze dönüştüğü özel bir türkü. Kaynak kişisi Nesim İçimen olan bu eser, değerli sanatçı Mehmet Vuran'ın güçlü yorumuyla sizlerle.

Sırada Elazığ, Diyarbakır ve Harput'un o kendine has tavrını taşıyan güzel türküler var. İlk olarak Hafız Osman Öge'den alınan Hüseyinlik'ten çıktım seher yoluna geliyor. Kalemi kaşta koydum uzun havasını Emre Sevim seslendirecek. Ardından kaynak kişisi Enver Demirbağ olan Mendilim işte yolla içinde hem zarafet hem de ince bir gönül dili barındırıyor. Ve devamında Pınar'ın başından ufak taş gelir adlı eser Harput'un samimi, içten havasını sizlere taşıyacak. Bu kıymetli eserleri Mahalle İcra Topluluğumuzun eşsiz koro yorumuyla dinliyoruz.

TRT Türkü'de Anadolu'nun farklı diyarlarından gelen kimi hüzünlü, kimi de kıpır kıpır ezgilerle birlikteyiz. İlk eserimiz Malatya yöresinden. Mevlam birçok dert vermiş. Hayatın yükünü, insanın iç dünyasını samimi bir dille anlatıyor. Ardından Elazığ yöresinin sevilen türkülerinden Tevekte Üzüm Kara geliyor. Bu güzel eserler programımıza renk katacak. Bu eserleri mahalle icra topluluğumuzun değerli koro yorumuyla dinliyoruz.

Kıymetli türkü dostları, türkü diyarında bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Bugün belki bir türkünün dizelerinde kendimizi bulduk, belki bir ezginin içinde geçmişe usulca dokunduk. Yine türküler anlattı, söylenmeyeni, saklı kalanı, yürekte birikenleri. Şimdi sizleri bu güzel yolculuğun son durağında iki kıymetli eserle baş başa bırakıyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nun daha değerli mahalli icra heyeti yüreğe dokunan yorumlarıyla veda edecek bizleri. Zeytin Yaprağı Yeşil, Çiğ Köfte Başım Tacı eserleriyle programımızın son ezgileri sizlerle buluşacak. Bu anlamlı yayında emeği geçen kıymetli yapımcımız Reşat Fidan'a, teknik yönetimde yayınımıza katkı sunan değerli arkadaşlarımız Uğur Ekmekçi, Murat Özgür Batu'ya, mahalli icra heyetimize, en önemlisi de gönülden dinleyen siz değerli türkü dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Mikrofon başında ben Derya Can. Diyarbakır'dan Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan ayrılırken türkülerden kalan sıcaklık, hüzün, huzur sizlere eşlik etsin. Hoşça kalın. Gönlünüz türkülerde kalsın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Yapım ekibimizde bugün Yiğit Yavuz, Serkan Ayıboğlu var. Teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcüm. Birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Gümüşhane yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Cemile Cevher'in sesinden. Karşıdan gelen gelin, gözünü süzen gelin.

Birbirinden güzel Karadeniz türküleriyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Mehmet Alan'dan derlenen Trabzon Maçka türküsünü Mehmet Maksutoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Kapısının önünde yeşiller pazıları, niye kara yazılmış alnımın yazıları?

0: TRT Türkü.
1: Şimdi Çanakkale Biga'ya yol alalım. Kaynak kişi Kamil Nizam Bigalı, derleyen Ahmet Yamacı, Meliha Güneş seslendirecek. Çemberimde Gülo'ya.

Şimdi Emel Taşçıoğlu, kaynak kişi Ahmet Gazi Ayhan, derleyen Muzaffer Sarı Sözen, Yöre Kayseri, Gesi Bağlarında Dolanıyorum türküsünü seslendirecek.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renklerinin sonuna yaklaşıyoruz. Bir de Kerkük türküsü dinleyelim. Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Kalenin dibinde bir taş olaydım.

Akdeniz'in renklerinde veda vakti geldi sayın dinleyiciler. Volkan Karavan hazırlamıştı programı. Özcan Öztoklu teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir tokat türküsüyle başlıyoruz. Hayrettin Koyuncu, Mehmet Keleş'ten derledi. Seyhan Sultan söylüyor. Ellik baba gidelim.

0: TRT Türkü.
1: Bir Elazığ türküsü var sırada. Aziz Şenses'e ait türküyü Çimen İlter söylüyor. Evlerin önü lale bağdır.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sırada Erkan Ocaklı'nın söylediği güzel bir türkümüz var. Oy Eminem.

Ve sevgili dinleyenler, veda vakti geldi çattı. Bugün programı Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve sizlere veda ediyoruz değerli dinleyenler. Sizlere güzel bir Sivas türküsüyle veda ediyoruz. Aşık Süleyman'a ait bu türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen sizler için derledi ve Erkan Or ve İsmail Hakkı Demircioğlu birlikte söylüyor. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda?

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde ABD ile İran arasındaki çatışma süreci başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi, çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız dedi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çiftçi, sanal ortamın sanal devriyeler tarafından sürekli izlendiğini de ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi, iklim değişikliğine dikkati çekti. Bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde ilerleme kaydettiğini söyledi, elde edilen yıllık gelirin 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Troya'ya ait 221 eser, İtalya'nın başkenti Roma'da sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki ülke bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan özel sergiye ilişkin ayrıntıları TRT Haber'de paylaştı. Eserlerden 50'sinin ilk kez Roma'da sergileneceğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Küresel Mühendis Kızlar Buluşması'nda projeye yönelik yapılan etki çalışmasının sonuçlarını anlattı. TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Teknoloji, eğitim, sağlık başta olmak üzere küresel pek çok konu masaya yatırıldı. Uluslararası konukların da katıldığı etkinlikte alanında uzman isimlerle günümüzün sorunlarına çözüm arandı. Programa İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sözleri

nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatıldı. Bakan Gürlek, Özel'in iddiaları için siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürü ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan faydalandı, savcılığa ek ifade verdi. Özkan Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Özgür Özel'in genel başkan seçilebilmesi için delegeleri ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. Amerika Birleşik Devletleri İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. Gazze'de ateşkese rağmen katliamcı İsrail'in saldırıları sürüyor. Kentin batısındaki Eşşati mülteci kampında bir evin hedef alındığı saldırıda 9 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda ev

enkaza döndü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında toplam can kaybı ise 72.736'ya yükseldi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 3 kritik maça sahne olacak. Şampiyonluk yarışındaki 3 takım bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçlarda hakemler şöyle. Beşiktaş-Trabzonspor maçında hakem Oğuzhan Çakır. Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçında hakem Çağdaş Altay ve Tümosan-Konyaspor-Fenerbahçe maçında hakem Atilla Karaoğlan. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Ahmet Yamacı 1926 senesinde Burdur vilayetinin Tepenli ilçesinde doğar. Babası Çil Mehmet'ten kalan sazı 5-6 yaşlarında çalmayı öğrenir ve Türk halk müziğine ilk adımını atar. 19 Mayıs töreninde çalmak üzere kendi şiirini besteler. Bestesi tüm okul öğrencileri ve törene katılanlar tarafından çok beğenilir. Sazına düşkünlüğü gittikçe artar ve o günden sonra sazını hiç yanından ayırmaz. 1944 yılında Ankara Radyosu'nda açılan sınavı kazanarak halk müziğinin ilk memur saz sanatçısı olur. Daha sonra 1954 yılında İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosu'na şef olarak atanır. Ahmet Yamacı, Susuz Yaz filminin müziklerini yapar. Radyolarda boğaz tekniğini ilk kullanan sanatçılardan olur. Bununla ilgili olarak Ahmet Yamacı, Ankara Radyosu'nda ilk defa şelpe şeklindeki sazı ben çaldım. Radyoda bir eğlence programında çaldığım zaman iyi bir intiba bırakmıştı. Guk guk boğaz derler bu havalara Tepenli yöresinde diye anlatır. 23 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da hayata veda eder. Türk halk müziğine katkı sağlayan, çalışan, üreten Ahmet Yamacı'yı saygıyla, rahmetle anıyoruz ve onun sazından Guk Guk Boğazı'nı dinliyoruz.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi.

Öykü Akşamı. İyi bir akşam diliyoruz. Türkülerle hemhal olacağınız Türkü Akşamı'na hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz. TRT Türkü kanalında saatler 20'yi gösterene dek sizlerle birlikte olacağız ve birbirinden özel, güzel, keyifli, kimi zaman da hüzünlü, bizi duygulandıracak, düşündürecek türkülerle beraberliğimiz sürecek sevgili dinleyicilerimiz. Saatler 20'yi gösterene dek beraberliğimizi elbette ki yine bugün saat 20'ye kadar olan beraberliğimizi Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Erdim Aktari, mikrofonda ben Arzu Meliye. Güzel bir türküyle başlayalım istiyoruz. Hakan Çakmak seslendirecek. Dost gel bana sitem etme, bir gün olur aran beni. Dünya malı değmez ki yine, bir gün olur aran beni.

İkinci türkümüz Gümüşhane yöresine ait ve tabii ki Nazlı Öksüz'ün yorumuyla sunacağız sizlere. Alaaddin Bahçekapılı derlemiş. Avluya bir kuş kondu, yeşil idi kanadı, güzelleri içinde niye beni kınadı?

Şimdi de hareketli bir türküyle Faruk Yılmaz bizlerle olacak. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek?

saatimiz 18.26'yı gösterirken bir Orta Anadolu türküsüyle beraberliğimizi sürdürelim. Serap Tamay söylesin, arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler, terzi elin kırılsın, dar geliyor düğmeler.

Şimdi de Konya yöresine uzanıyoruz. TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda Rıza Konyalı seslendirecek. Kahvenin önünden gelir geçersin, lavantalı kokuları sürer tütersin, ya beni alırsın ya vazgeçersin.

Elvan Erbaşı yorumlayacak bu güzel Gümüşhane yöresine ait türküyü. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen notaya almış, Cemal Alemdar'dan alınmış. Gül altında gergef işler, elde biçer diker işler, iğneyle sarma sarar, önüne türlü yemişler dizer.

Türkümüz Kayseri Sakız yöresine ait, İhsan Öztürk derlemiş, Mehmet Seske'nin o güçlü yorumuyla sunacağız. Şu diyarı gurbet elde, şen değil gönlüm şen değil, aman kimse bilmez ahvalinden, şen değil gönlüm şen değil.

Ali Ekber Çiçek'ten dinledik. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Şimdi de Aynur Haşhaş yorumlayacak bu güzel türküyü. Pir Sultan Abdal türküsü. Alçakta yüksekte yatan erenler, yok mu rüvetiniz aldı dert beni?

Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan türkümüzü Nida Tüfekçi notaya almış. Muzaffer Ertürk seslendirecek. Aşlamayı aşladım, yeni sevdalara başladım.

Niğde yöresine ait türkümüzü Ali Ercan seslendirdi. İlk olarak Ereğli'den çıktı Sökün Eyledi. Sonra da Muzaffer Ertürk sizler için seslendirdi. Aşlamayı aşladım. Selma Geçer'le baş başa bırakıyoruz şimdiki türkümüzde sizleri. Sevmeli cananı canı gönülden, sevmektir kârımız sel söndüremez. Aşka kul olu deruni dilden, yanıyor yüreğim sel söndüremez.

Türkü Akşamı Ankara Radyosu'ndan sizlere ulaşmaya devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, sırada Diyarbakır yöresine ait bir türkü var. Hüseyin Mustafa Arı seslendirecek. İzzet Altınmeşe derlemiş. Mehmet Özbek notaya almış bu türküyü. Başında altın para, her gün gelir pınara. Beni ataşa koydu, çekildi bir kenara.

Sümer Ezgün'ün seslendireceği türkümüz çok hareketli. Kayadan bakan oğlan, gömleği keten oğlan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan oğlan.

Şimdi de Mehmet Demirtaş'ın yorumuyla sunacağız sevgili dinleyicilerimiz anonim bir türküyü. Şu kavak meşe kavak, dalını döşe kavak, yârim de gölgende yatmış sen binler yaşa kavak.

Bu akşamki beraberliğimizin sonuna geldik ama yarın akşam aynı saatte sizlere tekrar Ankara Radyosu'ndan seslenmek üzere. Şimdilik el sallıyoruz. Birlikteliğimizi Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Erdim Aktari, mikrofonda ben Arzu Meliye. Elif Buse Doğan'ın bir güzel türküsüyle sizlere el sallayacağız ve güzel bir akşam dileyeceğiz. Orta Anadolu yöresine ait türkümüz Sallan Boyuna Bakayım, Elmas Küpeler Takayım, Eğil Gerdan'dan Öpeyim. Hoşça kalın.

0: Sözün sözü.
1: İyi akşamlar, çiçeğini sulamayı unutanlar. İyi akşamlar, yarın giyeceklerini bugünden hazırlayanlar. Günü bitirdiğine şükredenler, dünü gün olarak değil de gün olarak yaşayanlar. Bir yıl 365 gün değil, 365 dündür diye inananlar ve hayata iman etmiş gibi yapışanlar. İyi akşamlar, yarın diye bir endişesi varken gece ölenler, hesabı şaşanlar ve aniden gidip ardına bakmayanlar. İyi akşamlar, yaşamak. An itibariyle TRT Türkü'de Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş sefa geldiniz.

Sibel Pamuk yorumuyla "Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim" türküsüne ve Arif Sağ yorumuyla da "Beni hor görme" isimli türkümüze kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, rivayet odur ki Leyla ve Mecnun amca çocuklarıdır. Bir gün Mecnun'un babası gelir Leyla'nın babasına ve der ki, "Görüyorsun ki Kays Mecnun oldu da çöllere düştü. Gel bunları evlendirelim de kavuşsunlar." Ki kıymetli dinleyenler, Mecnun'un asıl adı Kays'tır. Mecnun, Kays'ın Leyla'nın aşkından dolayı çöle düşüp aldığı lakaptır. Mecnun'un babasının bu teklifi karşısında Leyla'nın babası bunun mümkün olmayacağını söyler. Mecnun'un babası bunun nedenini sorduğunda da bu kez der ki Leyla'nın babası, "Bak sen Mecnun'u sokağın sonunda tut, ben de Leyla'yı şu köşeden yollayayım da izle bak neler oluyor." Mecnun'un babası denileni yapar ve Mecnun'u sokağın sonuna diker. Leyla'nın babası da Leyla'yı Mecnun'un olduğu yere doğru yollar. Mecnun uzaktan Leyla'nın geldiğini gördüğü anda yere düşer ve bayılır. Kavuşmak şöyle dursun ki malumun

Yunus, hikayenin sonunda Leyla gelir Mecnun'a ve işte geldim der. Mecnun Leyla'ya sen kimsin diye sorar. Ben aşkından çöllere düştüğün Leyla'yım cevabını alınca da Mecnun son sözünü söyler. Ben Leyla'mı buldum, sen de git Mecnun'unu bul. Hani halin sözü de şudur. Leyla'dan geçip Mevla'yı bulma faslındayım.

Erciyes'ten Duman Kalktı türküsünü Ahmet Günday yorumuyla, rahmetli Kazancı Bedih yorumuyla da Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar türkülerine kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, insanlar doğar, büyür, yaşar ve ölürler. Cümlede geçen yaşar kelimesidir bizim aklımızın kestiği ve adına hayat diyebileceğimiz zaman dilimi. Hayatı bu kadar anlamlı kılan şey ölümün varlığıdır. Ölüm var diye hayat bu kadar değerlidir. Aynı zamanda hayatı bir anda anlamsız kılan da ölümün varlığıdır. İşte insanlar doğar, büyür, yaşar ve ölürler cümlesindeki yaşamak, yani hayat, hayat boyunca tüm kırılmışlıklarımız, ümitlerimiz, düşmemiz ve yeniden ayağa kalkmamızdır. Tüm bu duyguların en özünde hayatı yaşamak diyebileceğimiz duygu ise her düştüğümüzde yeniden kalkma cesaretini gösterebilmemizden kaynaklıdır. İnsan düşer ama aynı zamanda insana yaraşan da düştüğü yerden kalkıp yoluna devam etme becerisidir.

Özlem Çelik yorumuyla Hey Gidi Karadeniz türküsünü, Emine Akmeşe yorumuyla da Kızılcıklar Oldu Mu türküsünü misafir ettik radyolarımızda. Kıymetli dinleyenler, mutlaka yeri gelmiştir ve 3 günlük dünya tabirini kullanmışsınızdır. Zaman zaman yorgunlukla, kimi zaman eninde sonunda duygusuyla kullanırız bu cümleyi. İçinde ümitsizliği değil ama biraz yorgunluğu barındırır sanki bu cümle. Neticesini bilmediğimiz her adımın sonunda hayatın bize öğrettiği bir şey vardır. Bu öğretiyi görebilen kalp sakinliği yaşar, serin bir meltem rüzgarı gibi eser içinde. Lakin bu öğretiyi göremeyen kalp ağırlaşır, daha da yorgun bir duygunun dalgaları arasında bulur kendisini. İnsan için iki şey vardır. Birincisi niyet, ikincisi ise gayret. İnsan bu ikisini ortaya koyabilme becerisine sahiptir. Kabul etsek de etmesek de netice bizim belirleyebileceğimiz, değiştirebileceğimiz bir şey değildir. İşte neticesini asla belirleyemeyeceğimiz olayların sonunda kalbimizi rahatlatacak tek şey elimizden geleni ortaya koymuş olmanın rahatlığıdır. Ne için niyetlenmişsek onun için yeterince çaba sarf etmiş olmanın rahatlığı. Gerisi olur ya da olmaz. Neticede 3 günlük dünya.

Cengiz Özkan yorumuyla 5 günlük dünyada türküsüne, Mahzuni Şerif yorumuyla da Merdo isimli türkümüze kulak verdik. Kıymetli dinleyenler daha önce sormuşumdur. Telaşınıza düşen var mı? Başınıza gelmiş olan bir hadisede hani böyle kendinizi işin içinden çıkamayacak bir halde bulduğunuzda sizinle dertlenen, üzülen, koşturan, kalbinize yük o olaydan sizi çekip çıkarmak için elinden geleni yapan dostlarınız var mı? Eğer buna cevabınız evetse dünyadaki milyonlarca insandan daha şanslısınız. Öyle şeyler yaşarız ki sebebi de çözümü de sadece kendi elimizdedir. Başkasının uzanıp alabileceği, ucundan tutabileceği bir şey değildir. O duyguda resmen yalnızızdır. Ama sonra bir dostumuz belirir yanı başımızda. Der ki, o sıkıntınıza dair hiçbir şey yapamayacağını söyler, ifade eder. Siz de çok iyi bilirsiniz ama telaşınıza düşer. Sonuç değişmeyecek olsa dahi sizinle birlikte kendini paralar. Tam da bu duyguyla sormuştum. Telaşınıza düşen var mı diye. Hayattır. Zorluğu da olur, kara kışı da. İşte o duygunun içinden geçerken telaşınıza düşen dostlarınız eksik olmasın hayatınızdan.

Sabahat Akkiraz yorumuyla Yalnızım Bu Ellerde ve Belkıs Akkale yorumuyla Aslım Pak'tır Hiç Kin Yoktur Özünde isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar'la sizlerle buluştuk. Önümüzdeki hafta cumartesi akşamı yeniden TRT Türkü'de buluşmak ümidiyle. Sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşça kalın.

Teşekkür ederim. Sevgili türküsever dostlarımız, hepinize saygı ve sevgilerimizi sunarak bu akşamki canlı olarak sunduğumuz Türkü Evi programına başlıyoruz. Birbirinden güzel türkülerimizi sizler için hazırladık ve sunmak üzere, heyecanımız dorukta tabii ki. Bu bir saat boyunca sizler için okuyacağım türkülerde bana eşlik edecek ekip arkadaşlarımı sizlere takdim ederek hemen programımızın kalan kısmına devam etmek istiyorum sevgili dostlar. Türkiye Evi programımızda bu akşam bana eşlik edecek olan arkadaşlarımız, yapımcımız sevgili Kerem Bulut, ton masterimiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefi Meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Özkan Alıcı, bas gitarda Emrah Günaydın, garmonda Nejat Özgür, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Nazif Güvenir bu akşam bana canlı yayında eşlik edecekler. Size çok güzel bir sevda türküsüyle merhaba demek istedik sevgili dinleyicilerimiz. Sivas'tan Ali İzzet Özkan'dan alınan çok değerli bir türküdür bu. Mühür gözlüm seni elden sakınırım kıskanırım dedik. Yine güzel bir sevda türküsüyle, Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsüyle tabii ki devam

Etmek istiyorum programımıza. Eyüp Görkem yazmış notasını, kendisine sevgilerimizi iletiyoruz ve biz de hemen "Karadır bu bahtım kara, sözüm kar etmiyor yâre" diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Sevda'nın yaşandığı, Sevda'yı çok güzel tarif eden bir türküyle yine sizlere çok güzel bir eser sunmanın güzelliğini yaşıyoruz. Şu anda arkadaşlarımız da gerçekten bana canı gönülden eşlik ediyorlar. Ve bu güzelliği yakalamışken hemen Lütfü Gültekin'e ve Ali Rıza Ağören'e ait çok güzel bir türkü sizlere sunacağız. Savaş Akbıyık arkadaşımız notaya almış. Bir gönüle aşk girince heyecan heyecan diyeceğiz. Evet.

Evet sevgili dostlarımız, aşkı herkes tabii ki kendine göre tarif ediyor. Dünya kuruldu kurulalı herkesin kendine has bir aşktan anlayış şekli var ve yaşayış şekli var. Biz tabii ki herkese saygılarımızı buradan gönderiyoruz. Herkesin aşkı kendine güzel. Burada da şimdi bir aşkı tarif ediyor Muhlis Akarsu bu türküde de Sivas'tan. Tabii ki. Ahmet Turan Şan notaya almış bu güzel türküyü. Deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsın.

Onu da ben zamanında okumuştum, benim sevdiğim diye. Bazen arkadaşlar, dostlar soruyorlar tabii ki. Türküler birbirlerine benzeyebilirler, varyantlar oluşabilir. Ama bu türkü bu şekilde de çok güzel. İkisinin ruhuna da gönderiyoruz. Ve diyoruz ki deli gönül feryat etme boşuna.

Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Tabii ki biz bugün aşkı size anlatan, her türlü aşkı size anlatan türkülerden yola çıkarak tabii ki saatler sürer aslında bu güzel türküleri birbirinin arkasına bağlamak, ama biz tabii ki bunların içinden en sevdiklerimizi ve sizin de kulaklarınıza en aşina olanları seçtik sevgili dinleyicilerimiz. Ve Sivas'tan yola çıktık, Muhlis Akarsu dedik ve biz Muhlis Akarsu'nun en güzel eserlerinden bir tanesi ne seçtik sizler için. Diyor ki: "Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Ben de bir insanım, benim de canım var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin." Evet.

Çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlarım. Hepimiz o kadar gönülden sevgili dinleyicilerimiz sizlere hem bu programı hazırlıyoruz, sunuyoruz, kaydediyoruz. Bunlar bizim için hem heyecanlı hem de bir görev adlediyoruz ama... İşte insan kendi işini severek yaptığı zaman biliyorsunuz o iş olmaktan çıkıyor ve zevke dönüşüyor. Biz şu anda yaptığımız işin o kadar zevkini alarak yapıyoruz ki ve bu inşallah size de buradaki atmosfer olduğu gibi size de geçiyordur. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki sevdada kavuşmak var, dertleşmek var, birlikte yaşamak var, bir olmak var, gönül gönülü olmak var. Bir de tabii ki bunun karşılığında bir de küskünlük var, ayrılık var. O kadar güzel bir sitem etmiş ki Mulhis Akarsu sevdiğini. Diyor ki, bundan gayrı ben o yâre küskünüm, yıktı hatırımı barışmam gayrı. Cümle alem gelse minnet eylese, çevirdim gönlümü karışmam gayrı diyor.

hiç kimse bu denli birbirini küsmesin, hiç kimse birbiriyle bu kadar keskin hatlarda yollarını ayırmasın. Ama yine de içinde bir sevda saklı tabii ki. İnsan sevdiğine kızıyor sevgili dostlar, sevdiğine sitem ediyor. O yüzden her sitemde de bir sevgi var aslında. Şimdi tabii ki sevdiğini nasıl methedecek seven insan, onu size anlatacağız şu anda. Ferru Aksungur'dan alınan, Orhan Dağlı'dan hem de alınan, Ahmet Yamacı'nın notaya aldığı çok güzel bir eser. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin. Arasam bulunmaz ruhi revanı, İzmir'i, Konya'yı değer gözlerin diyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dinleyicilerim, bu türküleri tabii ki sizlere okurken şefim sevgili Yaşar Taner bana işaret ediyor. İki kıta mı, üç kıta mı diye. Ben de tabii ki Türkiye'yi dolaşıyorum şu anda. Sevginin kıymetini anlatıyorum. Sevgili şefim, dedim ki neresi varsa sevgilisini oraya götürüyor. Hiçbir şey benzemiyor. Bu güzelliği dedim üç kıtada anlatayım. Çok teşekkür ederim hepinize. Evet, şimdi Malatya'ya gidiyoruz. Kemal Çığırık'tan alınan çok güzel bir sevda türküsü yine. Şimdi burada benim gözlerim Ela, biliyorsunuz. Kendime biraz torpil geçtim. Değerli büyüğümüz Ahmet Sezgin'den alınan ve Ahmet Sezgin notayı aldı. Çok güzel bir türkü. Diyor ki, Ela gözlerini sevdiğim Dilber. Ben güzel görmedim senden ziyade. Bilmem. Melek misin? Gökten mi indin? Ben melek görmedim senden ziyade diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, çok güzel aşk türküleri, ayrılık türküsü okuduk tabii ki. Ardına geliyor tabii ki güzel türküler. Şimdi yine çok güzel bir türkü.

Türkü seçtik sizler için. Neşet Ertaş'tan alınan. Diyor ki: aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı küleyledi, el aleme kul eyledi, yar beni beni diyor.

Evet sevgili dostlar, aşkın her türlüsünü size sunmaya çalıştık. Tabii ki ben bu türküyü okurken benim dünyadaki en büyük aşkım ve beni dünyada tutan, beni her şeye göğüs germemi sağlayan en büyük aşkım benim kızım. İyi ki Allah onu bana nasip etti ve iyi ki onun gibi bir kızım var hanımefendi ve bana gerçek aşkı tattırdığı için ona gerçekten buradan gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Evlat en büyük aşk bence. O yüzden beni anne olarak seçtiği için ona çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Mardin'e gidiyoruz ve çok güzel bir türkü Bedri Orcan'dan alınan, Muzaffer Sarısöz'ün hem derlediği hem notaya aldığı güzel bir eser. Aşka düştüm, yeni baştan çıkardın beni diyor.

Evet, çok teşekkür ederim. Bu türküyü de bu kadar hızlı okuyan olmuş mudur sayın şefim? Evet. Evet, olsun, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi yine güzel bir aşk türküsüyle devam edeceğiz. Hemen sevgili hocamız Halil Atılgan hem derlemiş hem de notaya almış bu güzel türküyü. Necla Babacan Gen ve Şaban Gen'den, Adana'dan güzel bir Adana türküsü okuyacağız şimdi sizlere. Aşk yoluna canı feda kılanlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi? Bir Leyla misali mecnun olanlar, yaktınız mı canı nara ben gibi diyeceğiz.

Sevgili dostlar, çok güzel bir programın sonuna geldik. Bugün sizlere sevdayı işledik. Sevdanın her kucaklayıcı, her yerinden sizlere, her noktasından sizlere birer kelam ettik. Bu akşam da bu kadar. Sizleri çok seviyoruz, saygı duyuyoruz. Tekrar buluşana dek hoşça kalın diyoruz. Ve tekrar bir arada olmak için biz gün sayıyor olacağız. Yapımcımız sevgili Kerem Bulut, ton masterimiz Süleyman Nazifilter, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefimiz Meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Özkan Alıcı, bas gitarda Emrah Günaydın, garmonda Nejat Özgür, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Nazif Güvenir vardı ve mikrofonda ben Elvan Sevim sizlerleydik. Bu akşamlık bu kadar. Kendinize lütfen iyi bakınız ve tekrar görüşene dek umarım kulaklarınızda çok güzel bir nida bırakarak ayrılıyoruzdur. Görüşmek üzere.

0: gönüller.
1: Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Sözün sazla buluştuğu Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Mertlik hırkasını giydim giyeli. Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz. İnsana muhabbet duydum duyalı. Programımızda ilk olarak Sivas Şarkışla yöresinden derlenen, sözleri Aşık Sefil Selimi'ye ait bir deyiş dinlediniz. Selma Geçer seslendirdi.

Değerli dinleyenler, şimdi İsmet Egeli'nin İzmir Kemalpaşa ilçesi Çınar Köyü'nden derleyip repertuarımıza kazandırdığı bir semah dinleyelim. Söylenir gezersin yaban ellerde, Bağdat diyarına vardın mı durnam? Medine şehrinde Fadime Ana'yı, makamı boyları gördün mü durnam? Sözleri Kul Hüseyin'e ait semahı Gülcan Kaya Aral seslendiriyor.

Katipler oturmuş derdimi yazar. Demdir gelir geçer devran eğlenmez. Felek vurdu yıktı koç hisarımı. Yel eser savrulur harman eğlenmez. Erzincan yöresinden derlenen Aşık Daimi kaynaklı Pir Sultan Abdal'ın bir deyişini dinlediniz. Nurgül Ateş seslendirdi. Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programı Aşık Murat Çobanoğlu'nun bir deyişiyle devam ediyor.

Mevla'yı seversen güzel, dur gel sallana sallana. Garibim ne olur halımı, sor gel sallana sallana. Bir Değişin'de Aşık Murat Çobanoğlu'nu dinlediniz.

aşıklığa yönelmiş. Hikayeci aşıklardan olan babasıyla birlikte katıldığı yöredeki etkinliklerde ustamalı deyişler söylemiş. Babasından saz çalmayı da öğrenen Murat, bir gece rüyasında bir pir elinden bade içtiğini görmüş ve ardından kendi deyişlerini söylemeye başlamış. 1966 yılından itibaren Konya Aşıklar Bayramı'na katılan Çobanoğlu, aşıklık geleneğini sürdürmek amacıyla 1971 yılında Kars merkezinde okul niteliğindeki Halk Ozanları Kahvesi'ni açmış. Yöre halkı tarafından beğeni kazanan Ozanlar Kahvesi, daha sonra yörenin aşıklar merkezine dönüştürülmüş. Çok sayıda plak ve kaset çalışması yapan ve 2 adet altın plağı bulunan Çobanoğlu, 3 adet uzun havayla 4 adet kırık havayı Türk halk müziği repertuarına kazandırmış, 28 Mart 2005 tarihinde Ankara'da aramızdan ayrılmıştır. Kars ilimizde toprağa verilen aşık Murat Çobanoğlu'nu saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi sözleri aşık Murat Çobanoğlu'na ait bir uzun hava dinleyelim. Neyine güvenem yalan dünyanın, Kerem'i yandırıp kül etmedim. 11 aydır bülbül eyledi feryat, gül için bülbülü lal etmedim. Aşık Murat Çobanoğlu'nun sesi ve sazından dinliyoruz.

Sen ağlarsın, ben sızlarım. Sen mi dertli, ben mi dertli? Gidek bir tabip yanına. Sen mi dertli, ben mi dertli? Bir deyişinde sesi ve sazıyla Aşık Murat Çobanoğlu'nu dinlediniz. Değerli dinleyenler, şimdi Kars yöresinden derlenen Aşık Murat Çobanoğlu kaynaklı, sözleri Karslı aşık yaralı Mahmud'a ait bir deyiş dinleyelim. Öğleyle ikindinin çağında bir gül bitmiş Nazlıyar'ın bağında. Gönül viran olsun eller dağında, bir kız yaralamış yaram var benim. Aşık Murat Çobanoğlu'nun sesi ve sazından dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Türkmen Eli'nin tarihini, kültürünü ve sesini sizlere ulaştırmak için buradayız.
1: Ve ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ahmet Tuzlu. Bu programı İrem Çetinkol'la birlikte hazırladık. Ses kayıtta ise Semahat Şallı var. Bu bölümde akademisyen ve yazar Profesör Doktor Emel Doğramacı'yı konuşacağız.
0: Bazı isimler vardır, sadece kendi hayatlarını değil, dokundukları her alanı değiştiren, bilgiyi, emeği ve vizyonu bir araya getirerek iz bırakan. İşte o isimlerden biriydi Profesör Doktor Emel Doğramacı.
1: 1928 yılında Irak'ın kadim şehri olan Erbil'de dünyaya gelen Emel Doğramacı, daha ilk adımlarından itibaren uluslararası bir yolculuğun parçası oldu. Eğitim hayatını Irak ve İngiltere arasında şekillendirdi. Bu yolculuk onu dünyanın saygın üniversitelerinden biri olan Edinburgh Üniversitesi'ne taşıdı. Burada İngiliz Edebiyatı alanında doktorasını tamamladı. Ama onun hikayesi sadece akademik bir başarı hikayesi değildi. Aynı zamanda bir inşa süreciydi. Türkiye'ye döndüğünde Hacettepe Üniversitesi'nde akademik hayatına başladı. Burada yalnızca ders veren bir akademisyen olmadı. Aynı zamanda yöneten, geliştiren ve iz bırakan bir isim haline geldi. Yıllar boyunca iki farklı fakültede dekanlık görevini üstlendi. Birini kurdu, diğerini büyüttü. Bu sadece bir görev değil, bir vizyon meselesiydi.
0: İşte bu çok yönlü ve ilham veren yolculuk sadece akademik bir başarı değil, aynı zamanda köklerine bağlılığın, kültürle kurulan derin bağın da bir göstergesiydi. Ve şimdi bu bağın en güçlü ifadesini gönülden dile dökülen bir Erbil türküsüyle hissedelim.
1: Bu türkü vesilesiyle de rahmetli Mehmet Ahmet Erbilli'yi de rahmetle analım. Bu türkü Mehmet Ahmet Erbilli'nin türküsü malum. Benim ipek yağlığım var, görmeye gelin. Aşıklara men satarım, almaya gelin.
0: Ahmet Tuzlu seslendiriyor.

Emel Doğramacı'nın etkisi üniversite duvarlarıyla sınırlı kalmadı. Akademik yolculuğu onu uluslararası platformlara taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Pensilvanya ve Stanford Üniversitesi'nde Fulbright misafir profesör olarak görev aldı. Ama o burada da durmadı. Birleşmiş Milletler bünyesinde Kadın Statüsü Komisyonu'nda Türkiye'yi temsil eden önemli görevler üstlendi. UNESCO'da aktif roller aldı. Kadın ve gençlik alanında çalışmalar yürüttü. Ve dünyanın dört bir yanında Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar birçok ülkede kadın çalışmaları, eğitim

0: ve toplumsal gelişim üzerine konferanslar verdi.
1: Onun en dikkat çeken yönlerinden biri ise kadın çalışmaları alanındaki öncülüğüydü. 1975 yılında Meksika'da düzenlenen Uluslararası Kadın Yılı Konferansı ve 1985'te Nairobi'de gerçekleşen Kadın 10 Yılı Konferansı. Her ikisinde de Türkiye'yi temsil etti. Bu sadece bir katılım değildi, bir duruştu. Kadının toplumdaki yerini güçlendirme çabası, bilimle, akademiyle ve uluslararası işbirlikleriyle desteklenen bir mücadeleydi. Bu anlamlı çaba ve kararlı duruş sadece akademik ve uluslararası platformlarda değil, toplumun hafızasında, kültüründe ve duygularında da derin izler bıraktı. Şimdi Profesör Doktor Emel Doğramacı'nın ata toprağı olan Erbil'e doğru güzel bir yolculuğa çıkalım.
0: Kerkük'ten yola çıkak. Gider Erbil'e, Erbil'e. Altından köprü kurak. Varak Erbil'e, Erbil'e. Buradan bu türkünün yazarı olan Muzaffer Arslan'a da selam olsun.
1: Selam olsun. Ahmet Tuzlu seslendiriyor.

Emel Doğramacı'nın hayat yolculuğu onu Erbil'den Türkiye'ye ve dünyanın farklı ülkelerine taşıdı. Eğitim, bilim ve akademi uğruna çıktığı bu uzun yolculukta büyük başarılara imza attı. Ancak insan ne kadar uzaklara giderse gitsin, doğduğu toprağın sesini, çocukluğunun izlerini ve memleket özlemini yüreğinde taşımaya devam eder. Belki de gurbet dediğimiz şey sadece kilometrelerle değil, insanın içinde büyüttüğü özlemle anlam kazanıyor. Şimdi bu güzel duyguyu anlatan bir Erbil türküsüyle devam edelim yolculuğumuza. Garip kaldım gurbet elde, kimsem yok. Haber yoktu nazlı yardan, gamım çok. Ahmet Tuzlu seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de yayınlanan Türkmen Elinin Sesi programı Profesör Doktor Emel Doğramacı'yı anma özel bölümüyle devam ediyor. Şimdi Profesör Doktor Emel Doğramacı'nın ata toprağı Erbil'den güzel bir türküyle daha devam edeceğiz yolculuğumuza. Sözü ve müziği Mehmet Ahmet Erbilli'ye ait olan bu güzel türküyü Ahmet Tuzlu'nun sesinden dinliyoruz. Kokladım bahar gülü, gamlı öter bülbülü. Gonca gül idim soldum, o yara yoldaş oldum.

0: Profesör Doktor Emel Doğramacı Türkiye'ye döndüğünde de üretmeye devam etti. Çankaya Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi'nin kurucu dekanı oldu. Aynı zamanda Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurarak bu alandaki çalışmaların kurumsallaşmasına öncülük etti.
1: Profesör Doktor Emel Doğramacı sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda bir kurucuydu, bir sistem kurucusuydu. Yüzlerce makale ve birden fazla dilde yayımlanan eserleri vardı. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca. Bu da gösteriyor ki onun sesi sadece bir ülkeye değil, bir dünyaya hitap ediyordu.
0: Profesör Doktor Emel Doğramacı, geride sadece akademik başarı değil, bir düşünce mirası, bir vizyon ve ilham veren bir hayat bıraktı. Profesör Doktor Emel Doğramacı'nın adı bilimle, ilimle, kültürle ve sanatla yaşamaya devam edecek. Ruhu şad olsun.
1: Ruhu şad olsun. Türkmen Elinin Sesi program ekibi olarak Profesör Doktor Emel Doğramacı'yı saygı ve rahmetle yad ediyor ve size Emel Doğramacı'nın ata toprağı Erbil'den derlenen türküyü Ahmet Tuzlu'nun sesinden dinleyerek veda ediyoruz.
0: Bu türküyü derlediğim rahmetli Faik Bezirgen'i de rahmetle anıyoruz. Ve Erbil'e selam olsun. Türkmen Eli'ye selam olsun. Türk dünyasına selam olsun.
1: Türkmen Eli var olsun.
0: Erbil'imdi Erbil'im, Erbil'di uzun dilim. Canım ile beslerem bahçemdeki bu gülüm.
1: Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç. Tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugünkü programımızda sazıyla ve sözüyle sevgili Oğuzhan Turan'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz sevgili Oğuzhan. Dinleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz lütfen?
1: Hoş buldum hocam. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. İsmim Oğuzhan Turan. Yozgat Yerköy

0: Köy doğumluyum. 2009 yılında Ege Üniversitesi Konservatuarı Temel Bilimler bölümüne girmeye hak kazandım ve 2014 yılında da mezun oldum. Biz son 5 yıllık öğrencilerdik. Daha sonra yüksek lisansımı yine aynı bölümde tamamladım ve halen doktorama Türk Müziği bölümünde devam ediyorum ve aynı zamanda da aynı bölümde bağlama derslerine giriyorum. Bugün sizler için derlediğim türküleri dilim ve bileğim döndüğünce seslendirmeye çalışacağım. Şimdiden iyi dinletiler.
1: Teşekkür ediyorum. Türkülerimize geçebiliriz artık. Oğuzhan Turan ilk olarak Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya yöresine ait bir türküyle mikrofona geliyor. Ah hamamcı bu hamama güzellerden kim gelir?

0: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Çok sağ olun hocam, ben teşekkür ediyorum.
0: Şimdi de Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya yöresine ait bir türküyü Oğuzhan Turan'ın sesinden dinleyeceğiz. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Guru guru sevdaymış, sarardım soldum.

Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Programımıza Nida Tüfekçi'den alınan Yozgat Akdağ Madeni yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Oğuzhan Turan seslendiriyor. Çamlığın başında tüter bir tütün.

Sırada Hacı Taşan'dan alınan Kırıkkale Keskin yöresine ait bir bozlak var. Oğuzhan Turan seslendiriyor. Aman akşamdan mı geçtin de kayalı közü?

0: Sevgili Oğuzhan, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersin?
1: Evlerinde, araçlarında, telefonlarında, bilgisayarlarında bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Başka bir programda da buluşmayı ümit ediyorum. Herkese sevgiler, selamlar.
0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Oğuzhan Turan'a çok teşekkür ediyor ve kendisinin sesinden dinleyeceğimiz Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı küleyledi. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Evet, değerli kıymetli TRT Türkü dinleyicilerim. Yine Aşık Dili Ne Söyler bir programla sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan sunan ben sizin aşığınız Aşık Nuri Çıralı. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi. Teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi. Bizden size kucak dolusu selam olsun. Her kim nerede TRT Türkümüzü bizi dinliyorsa hürmetlerimizi, saygılarımızı arz ediyoruz. Lütfen kabul buyurun. Yolunuz açık olsun. Siz çaylarınızı yudumlarken biz de size sizin türkülerinizi söyleyeceğiz. Bugün stüdyomda bir arkadaşım, değerli bir arkadaşım var. Bu seneki programın ana teması Anadolu'nun, özellikle Aşıklar bölgesi, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, bu bölgeler çoğunlukla, Çukurova. Efendim, genç yetenekleri kazandırmak için elimizden geleni yapacağız Allah izin verirse. Tabii ki TRT Türkümüze kazandıracağız diyorum. Ve bir değerli arkadaşım var. Efendim, Niyettin Şahinoğlu. Üstad, hoş geldin, sefa geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim üstadım.
0: Nasılsın? İyi misin inşallah?
1: Allah'ımıza şükürler olsun. Çok sağ ol.
0: Haydi bakalım. Allah'ıma çok şükür. Hamdolsun. Ne güzel bir laf. Hamd edelim Allah'ımıza.
1: Çok şükür. Hamdolsun.
0: Niyettin Şahinoğlu, ben seni tanıyorum. Siz Olurlusunuz.
1: Erzurum'un yukarı kazasındansınız.
0: Kaç doğumlusunuz? Ne zaman bu işe başladınız? Kısacık ve arkasından saz, söz, meydan sizin, buyurun.
1: Evet üstadım. Çok güzel bir soru. Kısa bir özgeçmiş.
0: Tabii, tabii.
1: 1968 Olur'un Yukarı Karacası köyü doğumlu.
0: Yani Yukarı Peneskir.
1: Yukarı Peneskir.
0: Evet.
1: Eski diliyle. Şu an Oltu'da ikametgah ediyorum. Oltu'da iş yerim var. Kendime ait olan iş yerim var.
0: Aynı zamanda duyurulur, reklam olmasın. Bu adam iyi bir oto tamircisidir. İyi bir kaportacıdır.
1: Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ben aslında bunu babamdan feyiz aldım. Rahmetlik babam çalıp söylerdi.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Saz çalmayı bilmez de söylerdim. Ehli dildi yani. Böyle. Usta malı satardım. Ondan esinledim. 9 kardeşiz. Hiçbirisinde böyle bir esinlenme eser yok. Ama işte bana şans vurmuş.
0: Haydi bakalım.
1: Ne güzel ki bana şans vurmuş.
0: Oldu efendim.
1: Ustad görmedim ama sizin gibi ustalardan ders aldım. Yani...
0: Zaten bu işin aslı odur yani. Yani
1: bütün aşıkları usta olarak gördüm.
0: Eyvallah.
1: Ama kendi kendimi şükürler olsun yetiştirdim.
0: Haydi bakalım.
1: Acizane, karınca karınca. Sağ olsun dinleyiciler, sağ olsun, var olsun. Bir divan okuyayım ustalarım.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Aziz dostlarım, bu bir divandı. Divan dediğimiz 15 heceli vezirli bir halk aşıklarının türüdür. Halk edebiyatında buna biz divan diyoruz. Daha doğrusu bu divan başladı, kuruldu. Bundan başlar aşık, sesini biraz daha ısıtır ve programına devam eder. Nihettin Usta da aynısını yaptı. Kendine teşekkür ediyorum. Gayet de güzel örmüşsün.
1: Biz de teşekkür ederiz.
0: Çok sağ ol. Allah feyzini artırsın.
1: Allah razı olsun.
0: Hemen bir türkü daha devam ediyoruz. Bakalım ne söylersin.
1: Şimdi ustadım, türkünün özetini anlatmadın mı bir şeye zannedersem? Kısaca anlatayım. Şimdi bir gece rüyada bir karışık bir rüya gördüm.
0: Hayır olsun
1: hani bir
0: inşallah.
1: İnsanın 12-13 14 yaşında bir şey olur ya, böyle ufaktan bir takıntısı olur, sevgilisi olur,
0: olur
1: ya.
0: Olur.
1: Öyle tabii. Bir rüya gördüm ama kalktım hemen bir şey yazdım.
0: Zaten aşıkların ana teması odur aşıkların. Değil mi yani?
1: Yani onu
0: buyurun.
1: Bir...

0: Çok sağ ol.
1: Size sağ olun.
0: Senden efendim. Başkasını sevmedi gönlüm. Görmedi senden göz. Başkasını görmedi gözüm. Zaten görse, sevse zaten bir şeye de yaramaz. Aslını
1: aynen
0: söyleyeyim.
1: Öyle ustadım. Aynen.
0: Çünkü ustalarımız, geçmişteki ustalarımız hikayelerinde, türkülerinde, anlatımlarında bunları efendim anlatırdılar. Doğrusu evet. Da odur. Şimdi Deli Boran diye bir aşık yaşamış.
1: Evet.
0: Belki de bir oba adamı. Nerede? Çukurova'da yaşamış. Şimdi öyle enteresan bir şey söylemiş ki hani halk arasında bir deyim vardır. Dövüş seyirciye kolay görünür falan gibisinden. O der ki çıkaydım Binbuğa'nın düzüne. Binbuğa bu Kayseri'nin efendim Çukurova'nın yani Maraş'ın, Adana'nın, Kayseri'nin bu üçgeninde Toroslar'da bir yayla. Çıkaydım Binbuğa'nın düzüne çadır kursam döleğine dözüne. Harman yeri gibi düzlüğe dölek deniliyor. Gözüm düştü bir çingenin kızına çadırı gözüme saray görünür diyor adam.
1: Ya,
0: şimdi
1: evet.
0: Gönül düştüğü yer güzel değil mi yani?
1: Evet, aynen.
0: Onun için
1: ustadım, aynen.
0: Siz de aynı temayı işlemişsiniz. Ağzınıza, gönlünüze
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim, sağ
0: Allah feyizinizi artırsın. Hadi bakalım bize bir şimdi ne söylersin? Buyur.
1: Şimdi bir ustadım Aşık Halil'den bir tane söylesem olur mu?
0: Hay hay yani bu bakalım. Halk arasında Orman Ağzı değil mi o köyün adı?
1: Evet.
0: Yani eski adı Garnavaz.
1: Garnavaz.
0: Halil'i biz görmedik, yetişmedik tabii. Aşık Halil'i çok yekte bir atışmacı söylerdi
1: evet,
0: üstadlar.
1: Evet.
0: Buyurun
1: evet.
0: Dinleyelim bakalım.

0: Halil sana birkaç suval soralım, hele bir huzuruma gel demiş. Evet. Allah rahmet
1: Allah
0: eylesin.
1: rahmet eylesin. Bütün
0: Halil
1: geçmiş
0: Usta'ya da, bütün
1: üstatlarımızdan rahmet olsun.
0: ustalarımıza da ağzına gönlüne sağlık. Arkadaşım, şunu demek istiyorum gelen her genç arkadaşıma. Muhakkak ki bunlar bizim neyimiz? Kültürümüz.
1: Evet.
0: Bunları bulup çıkarmamız lazım. Yani bu yerin altına çok şeyler gömmüş bizim ustalarımız, insanımız.
1: Evet.
0: Onun için teşekkür ederim. İyi bir şey yakalamışsın.
1: Ben de teşekkür ederim Faruk, sağ olun.
0: Araştırırsam birkaç eserini daha inşallah
1: Araştırıyorum
0: dinleriz.
1: zaten.
0: Evet,
1: Efendim.
0: evet. Çok sağ olasın. Çok
1: Siz
0: memnun
1: de sağ
0: oldum.
1: olun.
0: Halil Usta'yı da yad etmiş olduk. Efendim, şimdi bu arada bize tekrar ne söylersin? Çünkü programı ben böyle özellikle sizinle,
1: Şimdi
0: siz bir türkü söyleyin, ben de vedamı yapayım, arkasından da kapatalım inşallah. Buyurun.
1: bir gün balkonda çıktım. Orada şöyle bir kainat izliyorum gece karanlığı. Bir sırtıma bir sızı girdi. O el görüp çıkmıyor. Neyse bir 10-15 dakika iyileştim ya. İçeri girdim, sazı elime aldım. Dedim ben buna mutlaka bir şey söylemem lazım.
0: Haydi
1: Estağfurullah.
0: bakalım.

0: Evet, sevgili dostum, ağzına gönlüne sağlık. Teşekkür
1: Biz
0: ediyorum.
1: teşekkür ederiz efendim. Sağ
0: İnşallah
1: olun. Bu
0: ilerleyen.
1: fırsatı bize TRT ve sizin aracılığıyla TRT'ye de teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiler. Sağ olsunlar, var olun. Siz de çok sağ olun.
0: Çok sağ ol.
1: Sizin gibi ustalar tabii ki yeri dolduramaz.
0: Estağfurullah.
1: Acizane
0: Sağ ol.
1: bizler de artık
0: Teşekkür ederim.
1: arkadan böyle geliyoruz yavaş yavaş.
0: İnşallah.
1: Hayırlısı
0: Yolunuz
1: Allah'tan.
0: diziniz açık olsun.
1: Zümremizin.
0: Teşekkür ettim. Çok keyif aldım. İnşallah bir başka programda beraber
1: İnşallah.
0: görüşürüz.
1: Görüşürüz efendim.
0: Allah feyzini artırsın. Ve sevgili kıymetli TRT
1: Bu
0: Türk'ün dinleyicilerim, bir programın yine sonuna geldik. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi. Ben Aşık Dili Ne Söyler programımızda ilginç. Aşık Dili Ne Söyler, aşıklar, ustalar ne söylemiş ibaresiyle efendim bugünkü programımızı sonlandırıyoruz. Her kim ki bizi TRT Türk'ümüzü nerede dinliyorsa onlara teşekkür ediyoruz. Ben de bir son türküyle programımızı kapatıyorum. Buyur ustad, bir şey mi diyecektin?
1: buradan ustadım benim sanayideki mesai arkadaşlarım ama bütün beni sevenlere gitsin.
0: Tamam efendim.
1: Bütün Türkiye'ye gitsin
0: Herkese
1: efendim.
0: selam gönderiyorum.
1: Herkese selam gönderiyorum. Sağ olun.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Mehmet Özbek'e ait olan Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. İmran Koç sizlerle. Kurban olam gözlerinin mestine. Kalk gidek çayır çimen üstüne.

Janet Dillon'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Ali Demirhan söylüyor. Gül menekşe senden almış kokuyu, seninle açarmış dal yârim baharda.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Tabii ki biz bugün aşkı size anlatan, her türlü aşkı size anlatan türkülerden yola çıkarak tabii ki saatler sürer aslında bu güzel türküleri birbirinin arkasına bağlamak, ama biz tabii ki bunların içinden en sevdiklerimizi ve sizin de kulaklarınıza en aşina olanları seçtik sevgili dinleyicilerimiz. Ve Sivas'tan yola çıktık, Muhlis Akarsu dedik ve biz Muhlis Akarsu'nun en güzel eserlerinden bir tanesi ne seçtik sizler için. Diyor ki: "Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Ben de bir insanım, benim de canım var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin." Evet.

Çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlarım. Hepimiz o kadar gönülden sevgili dinleyicilerimiz sizlere hem bu programı hazırlıyoruz, sunuyoruz, kaydediyoruz. Bunlar bizim için hem heyecanlı hem de bir görev adlediyoruz ama işte insan kendi işini severek yaptığı zaman biliyorsunuz o iş olmaktan çıkıyor ve zevke dönüşüyor. Biz şu anda yaptığımız işin o kadar zevkini alarak yapıyoruz ki ve bu inşallah size de buradaki atmosfer olduğu gibi size de geçiyordur. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki sevdada kavuşmak var, dertleşmek var, birlikte yaşamak var, bir olmak var, gönül gönülü olmak var. Bir de tabii ki bunun karşılığında bir de küskünlük var, ayrılık var. O kadar güzel bir sitem etmiş ki Mulhis Akarsu sevdiğine. Diyor ki, bundan gayrı ben o yâre küskünüm, yıktı hatırımı barışmam gayrı. Cümle alem gelse minnet eylese, çevirdim gönlümü karışmam gayrı diyor.

Hiç kimse bu denli birbirini küsmesin. Hiç kimse birbiriyle bu kadar keskin hatlarda yollarını ayırmasın. Ama yine de içinde bir sevda saklı tabii ki. İnsan sevdiğine kızıyor sevgili dostlar. Sevdiğine sitem ediyor. O yüzden her sitemde de bir sevgi var aslında. Şimdi tabii ki sevdiğini nasıl methedecek seven insan? Onu size anlatacağız şu anda. Ferru Aksungur'dan alınan, Orhan Dağlı'dan hem de alınan, Ahmet Yamacı'nın notaya aldığı çok güzel bir eser. Nasıl methedeyim sevdiğim seni İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin. Arasam bulunmaz ruhi revanı, İzmir'i, Konya'yı değer gözlerin diyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dinleyicilerim, bu türküleri tabii ki sizlere okurken şefim sevgili Yaşar Taner bana işaret ediyor. İki kıtamı, üç kıtamı diye. Ben de tabii ki Türkiye'yi dolaşıyorum şu anda. Sevginin kıymetini anlatıyorum. Sevgili şefim, dedim ki neresi varsa sevgilisini oraya götürüyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Bu güzelliği dedim üç kıtada anlatayım. Çok teşekkür ederim hepinize. Evet, şimdi Malatya'ya gidiyoruz. Kemal Çığırık'tan alınan çok güzel bir sevda türküsü yine. Şimdi burada benim gözlerim Ela, biliyorsunuz. Kendime biraz torpil geçtim. Değerli büyüğümüz Ahmet Sezgin'den alınan ve Ahmet Sezgin notayı aldı. Çok güzel bir türkü. Diyor ki, Ela gözlerini sevdiğim Dilber. Ben güzel görmedim senden ziyade. Bilmem. Melek misin? Gökten mi indin? Ben melek görmedim senden ziyade diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, çok güzel aşk türküleri, ayrılık türküsü okuduk tabii ki. Ardına geliyor tabii ki güzel türküler. Şimdi yine çok güzel bir türkü seçtik sizler için. Neşet Ertaş'tan alınan. Diyor ki, aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı küleyledi, el aleme kul eyledi, yar beni diyor.

Evet sevgili dostlar, aşkın her türlüsünü size sunmaya çalıştık. Tabii ki ben bu türküyü okurken benim dünyadaki en büyük aşkım ve beni dünyada tutan, beni her şeye göğüs germemi sağlayan en büyük aşkım benim kızım. İyi ki Allah onu bana nasip etti ve iyi ki onun gibi bir kızım var hanımefendi ve bana gerçek aşkı tattırdığı için ona gerçekten buradan gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Evlat en büyük aşk bence. O yüzden beni anne olarak seçtiği için ona çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Mardin'e gidiyoruz ve çok güzel bir türkü Bedri Orcan'dan alınan, Muzaffer Sarısöz'ün hem derlediği hem notaya aldığı güzel bir eser. Aşka düştüm, yeni baştan çıkardın beni diyor.

Evet, çok teşekkür ederim. Bu türküyü de bu kadar hızlı okuyan olmuş mudur sayın şefim? Evet. Evet, olsun, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi yine güzel bir aşk türküsüyle devam edeceğiz. Hemen sevgili hocamız Halil Atılgan hem derlemiş hem de notaya almış bu güzel türküyü. Necla Babacan Gen ve Şaban Gen'den, Adana'dan güzel bir Adana türküsü okuyacağız şimdi sizlere. Aşk yoluna canı feda kılanlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi? Bir Leyla misali mecnun olanlar, yaktınız mı canı nara ben gibi diyeceğiz.

Sevgili dostlar, çok güzel bir programın sonuna geldik. Bugün sizlere sevdayı işledik. Sevdanın her kucaklayıcı, her yerinden sizlere, her noktasından sizlere birer kelam ettik. Bu akşam da bu kadar. Sizleri çok seviyoruz, saygı duyuyoruz. Tekrar buluşana dek hoşça kalın diyoruz. Ve tekrar bir arada olmak için biz gün sayıyor olacağız. Yapımcımız sevgili Kerem Bulut, ton masterimiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefimiz Meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Özkan Alıcı, bas gitarda Emrah Günaydın, garmonda Nejat Özgür, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Nazif Güvenir vardı ve mikrofonda ben Elvan Sevim sizlerleydik. Bu akşamlık bu kadar. Kendinize lütfen iyi bakınız ve tekrar görüşene dek umarım kulaklarınızda çok güzel bir nida bırakarak ayrılıyoruzdur. Görüşmek üzere.